Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi dediler. Sen de ki, şüphesiz Allah bir mucize indirmeye kadirdir. Fakat çokları bilmezler.

Yerde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçan kuşlar da ancak sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklardır.

0: إِلْ هُوَ مَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklarda kalmış olan sağır ve dilsizlerdir. Allah dilediğini doğru yola getirir.
0: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُونَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
1: De ki, kendiniz hakkında ne dersiniz? Allah'ın azabı size gelse veya kıyamet saati gelse Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer doğru kimselerseniz söyleyin.
0: بَلْ

0: Hayır, sadece ona yalvarırsınız. Allah dilerse kendisine yalvardığınız şeyleri ortadan kaldırır ve siz ona koştuğunuz ortakları unutursunuz.
1: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ

0: Biz senden önce de nice ümmetlere peygamber göndermiştik. Onları yalvarsınlar diye darlık ve sıkıntıya uğratmıştık.
1: فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُ

Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değil miydiler? Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını güzel gösterdi. Felem

0: Kendilerine hatırlatılan şeyleri unuttukları zaman onlara her şeyin kapısını açtık. Kendilerine verilen şeylerden dolayı sevince dalınca da ansızın onları yakaladık. Hemen ümitsizliğe kapılıp şaşkına döndüler.
1: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki zulmeden kavmin kökü böylece kesildi.
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَأَبَصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون
0: Ey Muhammed! De ki, eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi mühürlerse, Allah'tan başka onu size getirecek ilah kimdir? Ne dersiniz? Bak ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yine yüz çeviriyorlar.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ

0: De ki, Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse, zalim topluluktan başkası mı helak olur? Ne dersiniz?
1: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
0: Biz peygamberleri ancak müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderiyoruz. Kim iman eder durumunu düzeltirse artık onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
0: Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, fasık olmaları sebebiyle onlara azap dokunacaktır.

0: إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
1: De ki ben size Allah'ın hazineleri elimdedir demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. De ki hiç görenle görmeyen bir olur mu? Düşünmüyor musunuz?

0: Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Onlar için Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir şefaatçi yoktur. Umulur ki Allah'tan korkarlar.
1: وَلَا تَطَرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ

0: فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Akşam sabah Rablerinin rızasını isteyerek ona yalvaranları kovma. Müşriklerin hesabından sen sorumlu değilsin. Senin hesabından da onlar sorumlu değillerdir. Öyleyse onları kovup da zalimlerden olma.

0: اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشَّاكِر۪ينَ
1: Böylece Allah aramızdan bunlara mı lütufta bulundu desinler diye biz onları birbirleriyle denedik. Allah şükredenleri en iyi şekilde bilmez mi?

0: Ey Muhammed! Ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde onlara şöyle de: size selam olsun. Sizden kim bilmeyerek bir kötülük işler, sonra tövbe edip durumunu düzeltirse, Rabbiniz ona rahmet etmeyi kendi üzerine almıştır. Çünkü o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجَرِم۪ينَ
2: Böylece ayetleri genişçe açıklıyoruz ki suçluların yolu belli olsun.

De ki, ben Allah'tan başka sizin yalvardıklarınıza kulluk etmekten men edildim. Sizin keyiflerinize uymam. Aksi takdirde sapmış ve doğru yolu bulamamış olurum.

0: به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: De ki, ben Rabbimden gelen açık bir delil üzerindeyim. Siz ise onu yalanladınız. Acele olarak istediğiniz azap da benim elimde değildir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O hüküm verenlerin en hayırlısı olarak gerçeği anlatır.

De ki, sizin acele olarak istediğiniz şey benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş bitmiş olurdu. Allah zalimleri en iyi şekilde bilir.

Gaybın anahtarları yalnız onun yanındadır. Onları ancak o bilir. O karada ve denizde bulunanları bilir. Hatta düşen her bir yaprağı Allah mutlaka bilir. Yerin karanlıklarına gömülen her bir tane, yaş ve kuru ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.

0: Geceleri sizi ölü gibi uyutan, gündüzleri yaptıklarınızı bilen, sonra tayin edilen hayat süreniz doluncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltir gibi uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz yalnız O'nadır. Sonra O size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَتَّىٰ

O kulları üzerinde kahredici bir güce sahiptir. Size koruyucu melekler gönderir. Sizden birinize ölüm gelince elçilerimiz onun canını alırlar. Onlar hiç geri kalmazlar.

De ki, kara ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Siz bizi bundan kurtarırsan şükredenlerden olacağız diye ona gizlice boyun eğip dua edersiniz.

0: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: De ki, sizin üzerinize gerek üstünüzden ve gerekse ayaklarınızın altından bir azap göndermeye, sizi grup grup ayırıp size birbirinizin hıncını tattırmaya kadir olan da yine odur. Bak, iyice anlasınlar diye ayetleri nasıl yerli yerince açıklıyoruz.
0: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ.
1: Ey Muhammed! Gerçek olduğu halde senin kavmin Kur'an'ı yalanladı. Onlara ben size vekil değilim diye söyle.
0: لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرُ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
1: Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Siz onu yakında bileceksiniz.
0: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْ

Ayetlerimiz hakkında çekişmeye dalanları görünce, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla birlikte oturma.

0: Allah'tan korkan kimselere o zalimlerin hesabından hiçbir sorumluluk yoktur. Fakat bu hatırlatmadır. Belki kötülükten sakınırlar.
1: وَذَرِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا

Dinlerini oyun ve eğlenceye alanları ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak. Hiç kimse kazandığı amel sebebiyle helake düşmesin diye Kur'an'la öğüt ver. Yoksa onun Allah'tan başka hiçbir dostu ve hiçbir şefaatçisi yoktur. Her çeşit fidyeyi verse bile kendisinden kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake düşen kimselerdir. İnkar etmeleri yüzünden onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.

0: Ey Muhammed, de ki, Allah'ı bırakıp da bize hiçbir faydası olmayan ve zarar da veremeyen şeylere mi tapalım? Böylece Allah bize doğru yolu gösterdikten sonra geriye mi dönelim? Arkadaşları tarafından bize gel diye doğru yola davet edildiği halde şeytanın aldatıp yeryüzünde şaşkına çevirdiği kimse gibi mi olalım? Sen de ki, doğru yol sadece Allah'ın yoludur. Bize de alemlerin Rabbine teslim olmamız emredildi.
1: وَاَنْ اَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Yine bize namazı kılın ve Allah'tan korkun diye emredildi. Huzurunda toplanacağınız O'dur.

0: له الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
1: Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan O'dur. Bir şeye ol dediği gün hemen olur. O'nun sözü gerçektir. Sura üfürüldüğü gün hükümranlık yalnız O'nundur. O görüleni de görülmeyeni de bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.
0: وَاِذْ

0: İbrahim babası Azer'e demişti ki, sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Şüphesiz ki ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.
1: Ve

Biz İbrahim'e kudretimize kesin olarak iman edenlerden olması için göklerin ve yerin muhteşem varlıklarını şöylece gösteriyorduk.

Gecenin karanlığı üstünü örtünce bir yıldız gördü ve işte bu benim Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi. Felem

Ayı doğarken görünce işte bu benim Rabbim dedi. Ama o da batınca eğer Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka sapan topluluklardan olurum dedi.

Güneşi doğarken görünce, işte bu benim Rabbim, bu daha büyüktür dedi. Güneş de batınca, ey kavmim, şüphesiz ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Ben doğruya yönelerek yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim dedi.

0: yuqilun.
1: Kavmi onunla tartışmaya kalkıştı. O da, beni doğru yola ulaştırmış olan Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbim ne dilerse o olur. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala öğüt almıyor musunuz dedi. Ve keyfe

Siz Allah'ın hakkında size hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Bu iki gruptan hangisi güven duymaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin.

İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delilimizdir. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.

0: Biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bağışladık. Hepsine de doğru yolu gösterdik. Daha önce Nuh'a ve onun soyundan gelen Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da doğru yolu göstermiştik. Biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.
1: Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas kullun minas-salihin.
0: Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'a da yol göstermiştik. Onların hepsi de salih kimselerdendi.
1: Ve İsmail ve Yes'a ve Yunus ve Lut'a ve kullen faddalna alel alemin.
0: İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'a da yol göstermiştik. Hepsini de alemlere üstün kılmıştık.

0: Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da yine üstün kılmıştık. Onları seçmiş ve doğru yola iletmiştik.
1: ذَٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte bu Allah'ın doğru yoludur. Kullarından dilediğini o yola iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, kendileri için yaptıkları boşa giderdi.

İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şu kafirler onları inkar ederlerse, biz inkar etmeyecek kavmi onlara vekil kılarız.

İşte onlar Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy ve de ki, ben sizden bu tebliğe karşılık bir ücret istemem. O Kur'an alemler için bir öğüttür.

Kafirler Allah'ı şanına yakışır bir şekilde takdir etmediler. Çünkü onlar Allah hiçbir kimseye bir şey indirmedi dediler. Sen de ki Musa'nın insanlar için bir nur ve hidayet kaynağı olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu parça parça kağıtlar haline getirip bir kısmını açıklıyor, bir kısmını da gizliyorsunuz. Size ve babalarınıza bilmediğiniz şeyler o kitapla öğretilmişti. De ki o kitabı indiren Allah'tır. Sonra bırak onları daldıkları sapıklıkta oyalansınlar.

Kur'an Mekke ve çevresindekileri korkutman için sana indirdiğimiz, kendinden öncekileri doğrulayan mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar bu kitaba da inanırlar ve namazlarına devam ederler.

0: على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
1: Allah'a yalan yere iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyedildi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir? O zalimleri can çekişirlerken bir görsen, melekler onlara ellerini uzatırlar ve canlarınızı verin. Bugün Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden ve onun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız derler.

0: Onlara şöyle denecek: andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiklerimizi arkanızda bıraktınız. İçinizde Allah'ın ortakları olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi yanınızda göremiyoruz. Andolsun ki aranızdaki bağlar kopmuş, ilah sandığınız şeyler sizden ayrılıp gitmiştir.
1: İnna Allaha faliqul habbi ven neva yukhrijul hayye minel meyyiti ve mukhrijul meyyiti minel hayyi. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ
0: Şüphesiz ki taneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır. O ölüden...
1: ...meyyiti ve muhricul...

0: odur. O geceyi dinlenme vakti, güneşi ve ayı da birer hesap ölçüsü yapmıştır. İşte bunlar her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: Kara ve denizin karanlıklarında yol bulmanız için yıldızları yaratan da O'dur. Biz bilen bir kavim için ayetleri uzun uzun açıkladık.
1: وَهُوَ

0: ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: O sizi bir tek şahıstan yarattı. Sizin için bir kalacağınız yer, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Biz anlayan bir kavim için ayetlerimizi uzun uzun açıkladık.
0: Ve huve

Gökten su indiren odur. Biz her bitkiyi onunla bitirdik. Onlardan yeşillikler çıkardık. Bu yeşilliklerden de birbirine benzeyen ve benzemeyen yığın yığın taneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman meyvelerine bir bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir kavim için ibretler vardır.

0: بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları Allah yaratmıştır. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar icat ettiler. Haşa, onu tenzih ederiz. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan yücedir.
0: بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Gökleri ve yeri yoktan yaratan O'dur. Kendisinin bir eşi olmadan nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır. O her şeyi bilir.
0: Ve

0: İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısı O'dur. Öyleyse O'na kulluk edin. O her şeye vekildir.
1: La tudrikuhul ebsar ve huve yudrikul ebsar ve huvel latiful habir.
0: Gözler onu göremez. O bütün gözleri görür. O her şeyin inceliklerini bilir. Lütuf sahibidir ve her şeyden haberdardır.
1: Kad ca'akum basairu min rabbikum femen ebsara felinefsihi ve men amiye fealeyha ve men

0: Ey Muhammed, onlara de ki, şüphesiz ki size Rabbinizden gerçekleri gösteren deliller gelmiştir. Kim görürse kendi lehine, kim de körlük ederse kendi aleyhinedir. Ben sizin başınızda bekçi değilim.
1: وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: Ey Muhammed! Sana sen başkasından ders okumuşsun desinler ve biz de bilen bir kavme iyice anlatalım diye ayetleri böylece türlü türlü çevirip açıklıyoruz.

0: وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
1: Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ona ortak koşanlardan da yüz çevir.

0: Eğer Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin.
1: وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Siz onların Allah'ı bırakıp da taptıklarına sövmeyin ki onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a sövmesinler. Biz böylece her ümmete yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri sadece Rablerine olacaktır. O yaptıklarını kendilerine haber verecektir.

Eğer kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair olanca güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Ey Muhammed, sen onlara mucizeler ancak Allah'ın yanındadır de. Mucizeler gelse bile iman etmeyeceklerini siz nereden bileceksiniz?

0: Biz onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de ilk defa inanmadıkları gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar ve onları şaşkın bir halde azgınlıkları içerisinde bırakırız.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştı ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu 23-24. kilometreleri, Adana Ceyhan yolunun 30-31. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8-11. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak senin.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.

0: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Kanal 7 ekranlarına, Ülke TV ekranlarına. Ben Şahin Karakaya. Takvimler 1 Eylül'ü gösteriyor. Eylül ayının ilk günü, haftanın ikinci günü, Salı gününden, 1 Eylül Salı gününden herkese günaydınlar, mutlu sabahlar efendim. Gelişmelerle huzurlarınızdayız. Kanal 7'de 45 dakika, Ülke TV'de yaklaşık 4 saat birlikte olacağız. Türkiye ve dünya gündeminde yaşanan gelişmeleri aktarıyor olacağız. İnteraktif bir yayın yapıyoruz. 552-157-0707 WhatsApp numaralarımız. En sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya sosyal medya hesaplarımız. İsterseniz WhatsApp'tan, isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan bizlere yazabilir, yorum, eleştiri ve değerlendirmelerinizi gönderebilirsiniz. Kanal 7 Medya Grubu ortak yayına başlıyor. Şimdi hemen bakalım. İlk haberimiz hangisi bugün? İhsan Koskos bizlerle birlikte. İhsan günaydın, sen de hoş geldin. Hemen başlayalım. İhsan, ilk haberimiz hangisi? Bişkek'te yoğun diplomasi trafiği. Bu haberle başlıyoruz. Sabahın haberi, Sabah gazetesinden gideceğiz bu habere. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde dünyaya seslenecek. Putin ve diğer liderlerle de baş başa görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinin bugünkü oturumunda hitap edecek. Önemli mesajlar verecek Erdoğan'ın. Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi ve Türkiye'nin barış diplomasisindeki rolünün güçlendirilmesi de ele alınacak denilmiş sayın seyirciler haberde. Evet, yukarıda görüyorsunuz Kırgızistan Cumhurbaşkanı Çaparov'u. Sayın Cumhurbaşkanı hanımefendi ve Çaparov'un eşi hanımefendi bir fotoğraf vermişler. Bişkek'te çok güzel karşılandı dün Sayın Cumhurbaşkanı. Hani şöyle söyleyelim, biliyorsunuz Sayın Erdoğan'ın Dombra müziği vardı, seçim müziği. Dombra ile karşılandı. Büyük bir sevgi seli vardı. Şangay İşbirliği Örgütü için gitmişti Kırgızistan'a Sayın Cumhurbaşkanı. Ve teşkilatın genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumunda bugün bir konuşma yapacak. Liderlerle ikili görüşmeler dediğim gibi gerçekleştirecek. Putin'le de görüşme ihtimali yüksek, görüşecek gibi görünüyor. Detayları var, haydi bakalım.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, havalimanındaki karşılamanın ardından konaklayacağı otele geçti. Cumhurbaşkanı için dombra çalındı. Büyükelçilik personeli tarafından karşılanarak çiçek takdim edildi. Erdoğan daha sonra Bişkek Arena'da 6. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı, Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek ve zirve kapsamında liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Zirvede İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı, uluslararası sistemdeki güç dengeleri, yeni dünya düzeni ve çok kutupluluk gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.
0: Evet, bakalım bugün takipteyiz. Bişkek temasları, Şangay İşbirliği Örgütü üye ülkelerin liderleriyle temaslar, hepsi Ülke TV ekranlarında olacak gün boyunca sayın seyirciler. Evet, devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıkları aktarmaya. Hangi gazete var sırada? Milliyet gazetesinden hemen Mekke İttifakı ilk kez buluştu başlığını görüyorsunuz. Bu arada önümde gazetelerde var. Eskiden böyle açar gazeteleri sabah haberlerinde ekrandan değil böyle okurduk. Sonra da kamera yaklaşırdı. Böyle daha mı içten, daha mı samimi oluyordu acaba? Öyle daha, değil mi? Mesela Burak Eskioğlu omuzda kamerayla gelirdi arkamdan. Burak Eskioğlu omuzda kamerayla benim okuduğum şeyi buradan böyle zoom girerek ekran falan. Aha. Neyse, şimdi nerede kaldık? Millet Mekke İttifakı ilk kez buluştu haberi var. Bu habere bakacağız, göreceğiz. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanlarından oluşan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Fidan, bu anlaşmayla bölgemizde yeni bir güvenlik ve işbirliği mimarisinin test edilmesi süreci başlamıştır dedi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Evet, adı bu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması. İlk toplantısı da İstanbul'daydı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar katıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada üç ülkenin dayanışmalarını güçlendirme konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı İstanbul'da başladı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar katıldı. Uluslararası güvenlik konuları, savunma sanayi konusundaki işbirlikleri ve terörle mücadele konusu ele alındı. İlerleyen dönemde atılacak adımlara ilişkin yol haritası belirlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Üç ülke arasındaki işbirliğine vurgu yaptı.
3: Bu anlaşmayla bölgemize yeni bir güvenlik ve işbirliği mimarisinin test edilmesi süreci böylece başlamıştır.
2: Fidan seçim kampanyasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında da konuştu. Dünya için tehdit oluşturduğunu söyledi.
3: İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu, canisi, soykırımcısı, bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Bütün küresel güvenlik için Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır.
2: Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısının ardından ortak açıklama yayımlandı. Bölgesel sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Mekke Anlaşması'nın sunduğu çerçeve içinde birlikte çalışma kararlılıklarını teyit ettiği belirlendi. İşbirliğini kurumsallaştırma ve savunma sanayisinde ortak üretimi artırma kararı alındı. Açıklamada anlaşma çerçevesinde yürütülecek çalışmaları desteklemek amacıyla Suudi Arabistan'da bir sekreterya kurulacağı açıklandı. Sekreteryanın başında bir genel sekreter bulunacak. İlk genel sekreterin Pakistan'dan belirleneceği ve 3 yıl görev yapacağı belirtildi.
0: Gemiyi ilk kaptan terk etti. Bu habere bakacağım. Akşamın manşeti ama sizlerden gelen mesajlara, yorumlara, eleştirilere, değerlendirmelere de göz atacağımı söyleyeyim. Bir hatırlatma yapalım. 552-157-0707. Bu ne güzellik böyle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olunuz, var olunuz kıymetli izleyenlerim. Kanal 7 Medya Grubu'nda ortak yayındayız. Sedat, efendim Sedat Bey, Sedat Gökdeniz mi? Hoş geldiniz Sedat Bey. Evet, hayırlı sabahlar, hayırlı işler kardeşim, İzmir'den diyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz, selametle efendim, sağlıcakla kalınız. İzmir'e selamlarımız olsun Sedat Bey. Sedat Gökdeniz Beyefendi bizlere yazmış. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar dilerim Şahin Bey. Rabbim ehli Müslüman din kardeşlerimi görünür görünmez kazalardan, belalardan, bin türlü musibetten korusun inşallah demiş. Amin, amin. Allah'a emanet olun. İzmir Alsancak. İzmir bugün Kanal 7 Medya Grubu'nu izliyor. Görüyor musunuz? Bak arka arkaya İzmir'den mesajlar. Alsancak'tan Fikret Özdemir. Hoş geldiniz, sağ olunuz. Günaydın Şahin Bey. Ben Amasya Merzifon'dan Habibe Şen. Şu an Çanakkale'den günaydın diyorum. Ne güzel Habibe Hanım, geziyoruz maşallah. Bugün eşim Mehmet Şen'in doğum günü. Ay maşallah. Ayrıca evlilik yıl dönümümüz, kutlarsanız seviniriz. Efendim ben evlilik yıl dönümünüzü kutluyorum. Sizlere huzurlu, mutlu, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Habibe Şen ve eşi Mehmet Şen çiftine selamlar, saygılar sunuyorum. Eyvallah. İsmail Alemdar, günaydın, günaydın, günaydın. Güzel insan. Konya ve Çumra'dan selamlar. Konya'ya, güzel ilçesi Çumra'ya selam olsun. Sana ve ekibine saygılar, selamlar demiş. Ben teşekkür ediyorum İsmail Alemdar'a. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cüneyt Caner, eyvallah. Takip eden Ahmet Özçelik, Mehmet Kahya, günaydınlar diliyorum. Instagram, Şahin Karakaya, X, Facebook ve en sosyal. Haydi bekliyorum mesajları. Gemiyi ilk kaptan terk etti. Bunun tam tersi olması gerekmiyor mu? Hani böyle durumlarda öyle söylenir ya, gemiyi en son kaptan terk eder derler ya. Burada ilk kendisi terk etmiş, bırakmış kaçmış. Canını kurtarmak için bırakmış kaçmış. Gemi batıyor, tekne batıyor. Efendim Arkasına bile bakmamış. Öncesinde yapılan uyarılara kulak asmış, umursamamış, dinlememiş. 8 kişinin öldüğü, 20 kişinin kaybolduğu Girne'deki bu faciada gemiyi önce kaptanlarla mürettebatın terk ettiği ortaya çıktı. Kurtarma çalışmalarına katılan Mustafa Koç, birinci ve ikinci kaptanla mürettebatı kendi teknesiyle karaya çıkardığını anlattı. Gemiyi ilk onlar terk etti dedi. Koç, geminin kopan ön kısmında da yama olduğunu söyledi. Kaptan Mustafa Özse ifadesinde hava normaldi, dalga geminin önünü kopardı dedi. 2016'da ağır hasarlı raporu verilen geminin Yunan firması tarafından tamir edildiği, tamirden sonra da iki kez hasar aldığı ileri sürüldü. Ya gemi hani derler ya arabalarda ağır hasarlı, hatta pert derler, pert kaydı var derler. Yani arabanın başına gelmeyen kalmamış demektir bu. Gemi de aynı öyle, aynı öyle. Yani ağır hasarlı, adeta pert kayıtlı. 36 aydır da böyle ağır hasarlı bir gemi hiç ama hiç bakım görmemiş. Yazık günah ya, göz göre göre insanlar ölüme götürülmüş. İşte denetim eksikliği, işte böyle başıbozukluk. Maalesef, maalesef, maalesef bizim memleketimizin, bizim buraların sorunu ya, meselesi. Her şeyde bu böyle, her şeyde. Umursamıyoruz. Ne olacak canım? Bir şey olmaz. Biz yıllardır bu işi yapıyoruz, hiçbir şey olmuyor. Kardeşim yaparsın, yaparsın, yaparsın. 20 yıl sonra onlarca kişinin öldüğü bir faciaya sebep olursun. Sen yap bakımını. Sen üzerine düşen sorumluluğu yerine getir. Niye bu gemi 36 aydır bakıma girmiyor? Niye bu ağır hasarlı gemi hala can taşıyor, can? Bunu soracak, işte bu mesele olmadan soracak bir sistemin memleketimizde vücut bulması lazım. Yeter artık. Maalesef 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bulunamadılar. Yürek yakan kazaya dair ortaya çıkan görüntülerse az önce söylediğim o ihmal iddialarını gözler önüne seriyor. Felaketin ardından adli soruşturma kapsamında kaptan ve mürettebatın da aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı.

0: geri dönsün diye bağırdılar. Ama bu facianın önüne geçemedi. Dakikalar sonra can pazarı başladı. Akdeniz'deki gemi kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Filojet'e ait feribot dün Girne'den Mersin Taşucu'na gitmek üzere açıldı. Ancak kıyıdan 4 mil uzaklaştığında su almaya başladı. Yolcuların gemi alabora olmadan hemen önce personeli uyardığı anlar kameraya yansıdı.
1: Ciddi misiniz ya? Söyleyin geri dönsün.
2: Dönsün geri.
1: 3 kişi var burada ya.
0: Gemideki 267 kişi arasında yolcu Serkan Kunduracı da vardı. Facianın nasıl göz göre göre geldiğini anlattı. Personelin uyarıya rağmen sorunu ciddiye almadığını söyledi.
3: Personel geldi baktı. Bir sıkıntı olmadığını, contanın gevşediğini, sızıntı olduğunu söyledi bize. Manevra sırasında gemi yan yatmaya başladı. Yani insanlardan geç kalmışlar artık.
0: Bazı yolcular panikle denize atladı. Bazıları ise canları kırarak dışarı çıkmaya çalıştı. Deniz Özpolat bir yandan ölüm kalım savaşı verirken bir yandan da aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu kazazedelerin yardımına koştu.
4: İnsanlar zaten izdam çekiyordu, can yeleği bulamadık. Gittik, üzerimize kapıyı kapattılar, bekleyin dedi, çıkartacağız. Çıkamadık, kapıyı sonradan açtılar ve tüm botlar denizdeydi. Hiçbirine erişim yoktu, insanlar atlayamadı. Açıkta çocuklar vardı, bir aile vardı. Can kurtaran botuna yükledik.
0: 241 kişinin kurtarıldığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Kaybolan 20 kişi için arama çalışmaları facianın ikinci gününde de hız kesmedi. Ekipler havadan ve denizden taramalarına devam etti.
5: Bizi de alın!
0: 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer'le 6 yaşındaki kardeşi Mehmet Asaf Biçer de kayıtlar arasında. Aynı gemide bulunan anne, baba ve ailenin diğer çocuğu kurtuldu. Ancak iki kardeşten haber alınamadı. Çocuklarını bekleyen anne Girne Limanı'nda gözyaşlarına boğuldu. Saatler süren bekleyiş sırasında fenalaşan acılı anne hastaneye kaldırıldı. Torunlarından iyi haber almak isteyen Hatay Reyhanlı'daki babaanneleri de gözyaşları içinde yardım istedi.
6: Allah'ım, Allah'ım bize haber versinler. Çok çok acı çekiyor Allah'ım.
0: Girne Limanı'nda aynı acıyı yaşayan başka aileler de var. 33 yaşındaki Mustafa Demir'le 28 yaşındaki kardeşi Mahmut Demir'den de haber alınamıyor. Yakınları hastaneleri tek tek aradı ancak ikisinin de izine rastlanamadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan 14 kişi tutuklandı. Aralarında kazada ihmali olmadığını savunan kaptan, mürettebat ve şirket çalışanları da bulunuyor. Kazanın ardından seferler iptal edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
7: Sonuna kadar insanlarımızın tamamına ulaşana kadar da aralıksız bir biçimde arama kurtarma çalışmaları devam edecek.
8: Evet, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz, şifalar diliyoruz yaralılarımıza. Kayıplarımızın da bir an önce bulunmaları için sayın seyirciler dua ediyoruz. Gerçekten öyle yani, izdiham olmuş. Kıymetli izleyenler, o olayı yaşayanlar anlattılar, anlatıyorlar. İşte yolcuların geminin alt katında sıkıştığı o anlara ilişkin görüntüler de var. Verebildiklerimiz var, veremediklerimiz var. Batan gemide iki çocuğunu kaybeden anne Ayten Biçer var. O dehşet anlarını anlatıyor. Diyor ki, oğlum babasının yakasından tutmuş, kızım da anne ne olur elimi bırakma diye bağırıyordu. O anı, o şeyi insan böyle düşünemiyor. Yani tüyler diken diken oluyor. Oğlum babasının yakasını tutmuş, kızım anne ne olur elimi bırakma diye bağırıyordu. Elimden yağ gibi kayıp gitti. Geminin su aldığını söyledik biz. Gidin başka yere oturun dediler. Ortalık ana baba günü oldu. Çocuklarım can yeleksiz gitti diyen bir anne ve o annenin feryadı sayın seyirciler. Babasının yakasından tutan evladı, o da maalesef Mehmet Asaf 9 yaşında, fotoğrafta görüyorsunuz. Saliha Miray 12 yaşında ve kızı annesinin elini tutuyor. O sırada annesinin elinden kayıyor. Oğlu yine babasının yakasından düşüyor ve iki evladı da kayıp Ayten Biçer'in. Sayın seyirciler, işte o, bu annenin yüreği şu anda yangın yeri. Bu ihmali olan, yani hadi böyle bir facia yaşandı arkadaş. Böyle bir iş yapıyorsunuz. Ne demek ya? Ya ne demek hiçbirinde can yeleğinin olmaması? Ha? Can yeleğinin olmaması ne demek? ya da eksik olması ne demek? Biri çıkıp açıklasın, biri çıkıp söylesin. Ne bu ne demek? Ben gerçekten inanamıyorum. Yani nasıl kaptanlar, nasıl iş yapıyorlar? Bu geminin sahipleri 8 zanlıyla birlikte tutuklandı tabii Mustafa Öz, kaptan. Ne kadar kaptansa artık. Bu arada kaptanlık sertifikasını da bu vatandaş 2 yıl önce Honduras'tan almış. Onu da söyleyeyim. Yani 2 yıl önce Honduras'tan bir kaptanlık sertifikası almış. Eminim ki burada o kriterleri karşılayacak kapasitede değildi. Ya da başka sebepler vardı bilemiyorum. Alması için bir engel vardı. Gitti Honduras'tan aldı. 2 yıl önce almış sadece. Böyle bir durum var. Yani böyle bir acı yaşıyoruz. Peki Rumlar ne yapıyor biliyor musunuz? Rumlar nasıl açıklama yapıyor biliyor musunuz? Bak o da var aşağıda. İhsan onu bir göster. Gemi faciasında hayatını kaybedenler için Rum kesiminde kahrolsunlar, gebersinler, üzülmeyin. Hepsi Türktü paylaşımları yapılmış. Diyecek bir şey yok. Yani insanlıklarını yitirmişler bunu söyleyenler. İnsan değiller. İnsan hassasiyetleri, insan özellikleri, insan vasfı olmayan bir yaratık bunlar. Onun haricinde bir şey diyemeyiz tabii. Sosyal medyadan yazmışlar da yazmışlar. Ne olursa olsun ama biz Türk milleti olarak böyle bir millet değiliz ya. Gurur duyuyorum. Bu ülkemizi bu anlamda çok seviyorum. Evet biz normal sulh dönemlerinde birbirimize kızarız. Birbirimize bağırırız, çağırırız. Olmaması gerekiyor ama belki ağır sözler de söyleriz değil mi? Eyvallah. Ama böyle durumlarda bizim Türk milleti çok hassastır. Der ki acısı var der, acısı var der, susar. Nefret de etse susar, kin de duysa susar, acısı var der. Biz gerçekten böyle necip bir milletiz, böyle anlayışlı, vefakar bir milletiz. Susarız. Çünkü milletiz, millet. Millet olmak. Bu bilince sahibiz. Ama onlar demek ki bu bilince sahip değiller. Sadece ete kemiğe bürünmüş bir yaratık. İnsan vasfı yok. Ya yok ya, millet de değil, insan da değil bunu söyleyen. Kim olursa olsun, sadece Rumlar için söylemiyorum. Devam edelim İhsan'cığım. Devam edelim. Şimdi geminin neden battığı henüz net değil. Sayın seyirciler, ancak ilk değerlendirmeler baş kısmındaki olası hasardan, katamaran gövdelerinden birindeki kırılma ihtimaline, yüksek suretin oluşturabileceği dinamik yüklere kadar birçok başlığı gündeme getiriyor. Peki, Filojet'in batışına giden süreçte ne yaşandı, gemi neden ve nasıl battı izleyelim.
2: Beklenmedik şekilde su aldı ve dakikalar içerisinde batmaya başladı. 259 yolcu ve 8 mürettebatlı Filojet neden ve nasıl battı?
5: Bizi de alın!
9: Saatler 12.30'u gösterdiğinde Filojet isimli gemi Girne'den ayrıldı ve 12.40-12.45 civarında ilk su alma ihbarı yapıldı. Bundan sonraki süreç çok hızlı bir şekilde gelişti. Uzmanların muhtemel nedenler üzerine yaptığı değerlendirmelerde ilk konuştukları yapısal hasar. Geminin baş kısmında gövde hasarı oluştu ve suyun buradan içeri girdiği ihtimali üzerinde duruluyor. Bir diğer ihtimal ise dalga ve hız faktörü. Yüksek süratle seyir sırasında gemiye çarpan dalgaların özellikle baş kısmında ciddi dinamik yük oluşturmuş olabileceği yine değerlendirmeler arasında yer alıyor.
10: Katamaran gövdelerinden birinin kırılmış olması bir ihtimal. Çünkü videolarda gördüğümüz üzere tekne iskele tarafı üzerine yatmış görünüyordu videolarda. Yani bir tarafı üzerine yatmışsa diğer taraftaki katamaran gövdesi sağlam ki o gemiyi yukarıda tutuyor. Bir taraf üzerine yattığına göre de diğer katamaran gövdesinde, yani o iki gövdeden birinde bir hasar var gibi anlaşılabilir bu. Yani gövdelerden birinde muhtemel bir kırım oluştuğu için buradan su alıp teknenin stabilitesi, dinamik stabilitesi bozulmuştur ve bu yüzden alabora olmuştur diyebiliriz.
11: Benim tahminimce 26 yaşındaki bir gemiye 3 metre üstündeki bir dalgalı olan denizde seyretme yasağı olması lazım. Böyle bir olasılık varsa evet, 3 metre üzeri bu gemileri kırabilir. Geminin hızı GLASS tarafından tavsiye edilen süratin üstünde miydi, altında mıydı? Bunlara bir kişiler karar verecek. Biz uzaktan bakarak karar veremeyiz.
9: Uzmanların özellikle üzerinde durduğu ve altını çizdiği bir de survey olayı var. Peki survey nedir? Survey geminin denize elverişli oluşunu, yapısal bütünlüğünü, makinelerini, güvenlik ekipmanlarını ve uluslararası kurallara uygunluğunu tespit etmek amacıyla yapılan teknik denetimlerdir. Peki bu denetim Filojet'te yerli yerinde yapıldı mı?
10: Bu gemi uluslararası yolcu taşıyan bir gemi olduğu için zaten bu geminin senede bir, iki senede bir sürekli surveyleri yapılıyor. Çıkıp da iyi bu gemi gidiyor biz bununla devam edelim 3 sene 5 sene şeklinde olmuyor bu iş. Ama işte ne kadar doğru yapıldı bu surveyler, ne kadar yerinde, ne kadar objektif bir şekilde yapıldı. Bu çok önemli.
11: Yaştan dolayı yaşlı gemi yoktur. Bakımlı, bakımsız gemi vardır. Eğer iyi klaslardaysa o gemilere yüzebilir diyorsa şartları da yazıyorlardı. O şartlarda yüzmesinde emniyet açısından bir sakınca yoktur.
12: Evet, mesajlarınıza bir bakalım mı? 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook. Şahin Karakaya. Haydi geldi mesajlar. Hemen baktım efendim. Hem Kanal 7'de hem Ülke TV'de bizlerle birliktesiniz. Hoş geldiniz Aydın Acar. Aydın Bey ne iyi ettiniz aramıza. Mehmet Bey, Mehmet Kökçe hoş geldiniz. Sağ olunuz, var olunuz. Günaydınlar diliyorum. Eksik olmayınız. Sağ olunuz, var olunuz. Bu arada bizim bu yani uydu frekanslarının değişmesi gerçekten o kadar bizi olumsuz etkiledi ki, bunu bir kez daha söyleyeyim, o kadar olumsuz etkiledi. Birçok izleyicim bulamıyor. Kanal 7 Medya grubunun frekansını ayarlayamıyor. Ayarlayamadıkları için de izleyemiyorlar. Çok sayıda bu nedenle izleyici kaybım var. Büyük üzüntü içerisindeyim. 2-3 haftadır belki bunu söylemedim hiç yayında ama gerçekten büyük üzüntü içindeyim. Yani yaptığım yayınlardan keyif almıyorum. Çünkü izleyicimi yakalayamıyorum. Bu frekans meselesi bizim programımızı gerçekten, bunu samimiyetle ifade edeyim, çok kötü etkiledi. İnşallah bir an önce bulunur, çözülür. İzleyicilerimize tekrar kavuşuruz. Çok kaybım var. İzleyici kaybım var. Şimdi günaydınlar, sağ olunuz, var olunuz, eksik olmayınız. Habibi Yanıkkan, çok teşekkürler Şahin Bey, videoyu çekecektim, kayıt tuşuna basmamışım demiş. Kim demiş efendim? Amasya'dan, Merzifon'dan Habibe Şen. Habibe Hanım ve Mehmet Bey'in evlilik yıl dönümleriymiş bugün. Habibe Hanım ve Mehmet Bey'in, Şen ailesinin evlilik yıl dönümleriymiş. Evlilik yıl dönümlerini kutluyorum, huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ömür diliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, mutlu olsunlar. İnşallah bu sefer de kayıt almışsınızdır. İnşallah almışsınızdır. Konya'dan selamlar, hayırlı sabahlar. YouTube'dan böyle geriye sardırıp da alabiliyorsunuz galiba. En son öyleydi. Konya'ya selam olsun. Kosova, Mitrovica'dan günaydın, hayırlı sabahlar. İdris Yurtoğlu. İdris Bey, seviyoruz sizleri, Mitrovica'ya selamlar. Samsun'dan Murat Demirtaş, seni severek dinliyoruz. Ben de sizi seviyorum ya, Allah için. Aydın Söke'den Şevket Taşdemir, seni izlemeden işe gitmiyorum. Allah zorunuzu kolay kılsın, bereket versin inşallah. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Uşak'tan Mehmet Ali Cabbar, eyvallah Mehmet Ali Bey, hoş geldiniz. Sağ olunuz, var olunuz. İki gündür üzüntüdeyiz. Allah vefat edenlere rahmet eylesin, ailelere sabır versin. Gerçekten öyle. Çok acı, dünyanın neresinde olursa olsun bizler üzülüp dua gönderiyoruz. Hepimiz aynı. Rabbi aynı, yazıklar olsun Rum kesimindeki beddua edenlere. Yarın onların başına gelse yine ilk biz koşarız demiş Sibel Özokur. Efendim, çünkü biz insanız, biz milletiz, biz vicdanlıyız. Bize de bu yakışır zaten. Bize zamanında bunu yaptılar, biz de onu yapalım falan, bu hayır. Bizlik bir mesele değil. Bize asla, Türk milletine asla yakışmaz. Sırada uçağa geliyoruz. Gündemdeki diğer başlıkları verelim. Altın yatırımcısı beni izliyor mu? Allah bereket versin. Bu kez kazançtan çok sert düşüşü konuşuyor altın yatırımcısı. Fed'den gelen Şahin mesajlar ons altını aşağı çekti. Peki bu düşüş kalıcı mı, yoksa Eylül ayı yeni bir hareketin habercisi olabilir mi? İşte altın piyasasındaki son durum.
0: Altının ons fiyatı 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. %0.3 değer kaybetti. Fed Başkanı Kevin Warsh'un Şahin açıklamaları faiz indirimi beklentilerini törpüledi. Altın fiyatları hızla geriledi. Ons altın 4.450 doların altına indi.
13: 4.000 dolardan başlayan altındaki yükseliş hareketi Jackson Hole'daki geçen haftaki Kevin Warsh'un açıklamalarıyla Fed'in faiz arttırabilme ihtimaline istinaden sert bir satış yedi. Aslında bu kimilerine göre bir kar alışı, kimilerine göre ise Amerika'da olası faiz arttırımı öncesi yeniden bir pozisyonlanmaydı.
14: Piyasalarda hareketlilik sürüyor, altındaysa dalgalı seyir görülüyor. Gram altın piyasalarda 6800 ile 6900 civarında işlem görüyor.
13: Kapalı çarşı fiyatları gram altın 6880 lira, çeyrek altında 11220 lira. Cumhuriyet ata altında 45.450 lira şu an.
0: Piyasaların gözü ise artık Eylül ayında. Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler değişirken yatırımcı da altındaki yeni yönü merak ediyor. Üstelik petrol fiyatlarındaki yükseliş de değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.
13: Ağustos ayının kapanışını takip edeceğiz. Çünkü teknik bazda kapanış bizim için çok değerli. Eğer 4.450 onsun üstünde altının tutunduğunu görürsek Eylül ayıyla beraber Jackson Hole'un etkisinin hafifleyebileceğini ve tekrar yukarı atakları görebileceğimizi düşünmekteyiz.
0: Ancak tüm bu satışlara rağmen altın Ağustos ayında %10'un üzerinde yükselişte dikkat çekiyor.
15: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
16: İstanbul
15: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
16: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %42 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun gözüküyor. Tem Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Tem Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, Tem Tekstilkent'ten Hastal'a, E5 Kartal'dan Kozyatağı'na kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
15: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
17: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
18: Reklam.
19: Türkiye BES modellerini arıyor.
20: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
21: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
22: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam. Radyo 7.
9: Açıklamayı yapmış 2027'de, Haziran 2027'de değil mi? Haziran 2027'de piyasada olacakmış. Tabii Haziran 2027'ye kadar 1.3 milyona kalır mı? Ondan da emin değilim şimdi. Haziran 2007 dediğiniz bir yıl var. Bir yıl sonra bugün verilen fiyat, o gün verilen fiyatla aynı olur mu? Bilemiyorum. Ama 1.3 milyonluk TC TOG göreceğe çıktı deniyor. Şimdi TOG üst segment olarak ilk T10X ile görücüye çıktı. Yani SUV tarzında, SUV tarzındaki araçla piyasaya çıktı. Elektrikli araçla. Ardından sedan modeli T10F görücüye çıktı. Bunlar üst segment araç ve baz olarak, yani özellik olarak yüksek özellikli araçlardı. Şimdi daha az özellikli ve birçok vatandaşın da alabileceği, daha aşağı inilecek, bütçesi biraz daha az olanların ulaşabileceği bir model üzerinde çalışılıyordu. Ve nihayet erdirilmiş T6X şimdilik 1.3 milyon lira tahmin ediliyor, söyleniyor, öngörülüyor. Onunla piyasaya çıkacak, merakla beklenen yeni satış tarihi bu şekilde. Tekrar bunu vermeye gerek yok arkadaşlar. Aynı haber zaten. Tekrara düşmeyelim. Başka haberler de verelim. Haydi bakalım. Haydi savunmaya bir bakalım. Haydi savunmaya bir bakalım. Aynı gelişmeleri bir daha ekrana getirmeyelim. Şimdi savunma şöyle. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi malum ortada. Az önce işte efendim ekonominin o sıkıntılı halinin bize yansıdığı durumu anlattık. Orada sorunlar var, problemler var ama savunma sanayimizde hamdolsun çok şükür yükseliş var. Küresel sıralamaya da bu yansıyor, biliyor musunuz? Yani ilk 100 savunma sanayi şirketi listesine 5 Türk firması giriyor. Aselsan ilk 40'a yükseldi. Çok şükür, tebrik ediyoruz. Arca savunma ise listeye ilk kez dahil oldu. Maşallah. Allah başarılarının devamını getirsin. Hadi bu bakalım.
10: Dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı ilk 100 liste açıklandı. 2025 yılı savunma satışları baz alınarak hazırlanan listede Aselsan, TUSAŞ, Arca Savunma, Roketsan ve MKE Türkiye'yi temsil etti. Türk şirketleri arasında en üst sırada yer alan Aselsan, küresel sıralamada 43. sıradan 40. basamağa yükseldi. Şirketin 2025 yılındaki savunma geliri 4 milyar 469,9 milyon dolar olarak hesaplandı. Listenin dikkat çeken bir diğer gelişmesi ise Arca Savunma'nın ilk kez ilk 100'e girmesi oldu. Şirket 3 milyar 4 milyon dolarlık savunma geliriyle listeye 53. sıradan giriş yaptı. Roketsan da yükselişini sürdürerek 71. sıradan 64. sıraya çıktı. Şirketin savunma gelirleri 2 milyar 368,8 milyar dolara ulaştı. TUSAŞ ise 2025 yılında 3 milyar 646,4 milyon dolarlık savunma geliri elde etmesine rağmen listede 48. sırada yer aldı. MKE'de 1 milyar 421,4 milyon dolarlık gelirle 81. sırada kendine yer buldu. 5 Türk şirketinin toplam savunma geliri 14,9 milyar dolar olarak kaydedildi.
6: İkinci çeyrekte %2,3 büyüme. Bu haberden sonra mesajlarınızı okuyacağım. Ayşe Hanım, şöyle bir mesajları, bir numaraları bir gösterelim. 552-157-0707 WhatsApp, en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya. Haydi gelsin takipler, mesajlar. Okuyalım efendim, ikinci çeyrekte %2,3 büyüme. Büyüyormuşuz. Maşallah, maşallah. Türkiye ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde %2,3 büyüdü. Böylece ekonomi üst üste 24 çeyrek büyüme kaydetti. İkinci çeyrekte tarım, ormancılık ve balıkçılık %13,3 ile en hızlı büyüyen sektör olurken inşaat %1,9 daraldı denilmiş sayın seyirciler. Şirketlerimiz büyüyor, firmalarımız büyüyor, holdinglerimiz büyüyor, zenginlerimiz büyüyor, zenginliklerine zenginlik katıyor. Kimsenin parasında pulunda gözümüz yok. Emekli de büyüsün, emekçi de büyüsün. Efendim, alın teri döken de büyüsün, beyaz yakalı da mavi yakalı da büyüsün. Hep birlikte eşit miktarda büyüyelim. Herhalde Türkiye'nin en büyük meselesi bu. Eşit miktarda büyüyememek. Aralıksız büyüme serisi 24. çeyreğe de böylelikle taşınmış olmuş. Buyurun bakalım.
11: Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyüdü. Mal ve hizmet ihracatı %3,4 artarken ithalatsa %6,4 azaldı. Piyasa analistleri Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık bazda %2,9 büyümesini bekliyordu. Ekonomistlerin 2026 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentileri ise %3,05 seviyesinde bulunuyor. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5 büyümüştü. İkinci çeyrek büyüme rakamlarıyla birlikte aralıksız büyüme serisi 24. çeyreğe taşınmış oldu.
6: Evet, evet, evet, evet, evet. Kimler var, kimler bizlerle birlikte? Hay maşallah, hay maşallah. Bakalım şöyle. Atasoy Fisun, yastıkçılar Atasoy bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ömer Arslan. Instagram Şahin Karakaya hesabında Ömer Bey. Bakalım şöyle, Tuğba Ulu, hoş geldiniz, sağ olunuz var. Süleyman Bey, ya nerelerdesiniz, nerelerde? Batman'da Kanal 7 haberine kocaman günaydın demiş. Kanal 7, Ülke TV ortak yayın devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz demiş ki, günaydın bu faciadaki merhumlara... Merhumlara Allah'tan rahmet diliyorum. 7 sene sözleşmeli er olarak görev yapan askerlere verilen sözün tutulmasını istiyoruz demiş izleyicim. Günaydınlar diliyorum. Evet, doğru, komşularımın Kanal 7'si gitti ama yapıldı, sizi bırakmadı. Keyifle izlemeye devam ediyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Antalya Kepez'den sevgiler diyor. Kim söylüyor bunu? Tuğba Ulu söylüyor. Çok zarifsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Var olunuz, eksik olmayınız Tuğba Hanım. Şimdi devam. Sırada ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren yepyeni bir dönem başlıyor haberi var. Bugüne kadar isteğe bağlı olarak yürütülen E-Devlet üzerinden kira sözleşmesi uygulaması artık tamamen zorunlu hale geliyor. Sistemin detaylarına bakıyoruz şimdi de.
11: Elden yapılan kontratlar, vergi kaçıranlar ya da sahte imzalar nasıl son bulacak? Milyonlarca vatandaşı bağlayan kiralama işlemlerinde o açık kapı tamamen kapatılıyor. Kira kontratı işlemlerinde dijitalleşme adımları hız kazanıyor. Bugüne kadar isteğe bağlı olarak kullanılan E-Devlet kontrolü yakın zamanda tüm taraflar için yasal bir zorunluluk haline gelecek. E-Devlet üzerinden kira sözleşmesi uygulaması hayatımıza Kasım 2024'te girdi. Sistemde ev sahibi dijital sözleşmeyi hazırlıyor. Kiracı ve varsa kefilse kendi hesabı üzerinden tek tıkla onay veriyor. Dijital kolaylık sağlayan sistemden bugüne kadar 72 bini aşkın ev sahibi ve kiracı faydalandı. Uygulama test aşamalarının ardından artık 81 ilin tamamında eksiksiz olarak hizmet veriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kayıplarını engellemek için sistemi tüm kira sözleşmelerinde mecburi kılmaya hazırlanıyor. Temel amaç sahte sözleşmelerin ve yetkisiz kişilerin yaptığı usulsüz işlemlerin tamamen önüne geçmek.
6: Evet, devam ettik, devam ettik kıymetli izleyenler. Sırada efendim, bazen böyle hissediyor olabilirsiniz. Göğsünüzde ani bir baskı hissi, nefes darlığı ve çarpıntı. Birçoğumuz da bunları görmezden gelir. İşte yediğim bir şey dokunmuş olabilir. İşte biraz yürüdüm, acaba yoruldum mu falan. Herkes bir şeye yorabiliyor bunu. Uzmanlara göre bu şikayetlerin işte yanma, ağrı, sırt ağrısı, göğüs ağrısı, bu romatizmal olmayabilir, yediğiniz içtiğinizden kaynaklı bir mide rahatsızlığından olmayabilir. Bu aslında sizin fark etmediğiniz bir kalp spazmı olabilir. Öyle, gerçekten öyle. Yani bir gün boyunca sırt ağrım var, geçmedi. Bugün inanılmaz sırtım ağrıyor, işte arkam ağrıyor falan. Belime kadar ağrı var, göğsümde ağrı var, kollarımda ağrı var diyen vatandaşın bir gün sonra çok şiddetli bir kalp krizi geçirdiğine şahit oldum ben. Olabiliyor. O yüzden bu meseleleri işte yoruldum, romatizmal bir takım sıkıntı falan diye hafif görmeyin, hafife almayın. Hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidip bir kontrol ettirin kendinizi. Çünkü kalbi besleyen damarlarda meydana gelen bu ani daralma sonucu ortaya çıkan kalp spazmı erken teşhis edilmediğinde meseleyi kalp krizine çeviriyor. Ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. O yüzden aman dikkat edin, aman ihmal etmeyin, hayat ihmale gelmez.
11: Belirtiler görmezden geliniyor. Ağrılar gelip geçer denilerek doktora başvurulmuyor. Basit bir ağrı sanılan sancılarsa kalp spazmı olabiliyor.
12: Özellikle 40 yaşından sonra riskimiz artıyor.
11: Kalp spazmı, kalbi besleyen damarların geçici olarak daralması sonucu meydana geliyor. Bu durum kalp kasına giden ağrılar gelip geçer denilerek doktora başvurulmuyor. Basit bir ağrı sanılan sancılarsa

0: ağrısı hissettiğimiz zaman, eğer bu göğüs ağrısı 5 dakikayı geçiyorsa burada kalp krizinden artık şüphelenmemiz lazım.
1: Spazmı tetikleyen nedenler arasında ise sigara kullanımı, yoğun stres ve genetik faktörler başı çekiyor.
0: Çok az miktarda bir plak varken damarın kasılması. Damar lümenini daraltıyor ve kan akımını azaltıyor. Bu genellikle genetik bir yatkınlık oluyor. Bu kişilerde spazm dediğimiz durum bu.
1: Öte yandan kalp spazmı çoğu zaman kalp kriziyle benzer belirtiler gösteriyor. Bu nedenle hastalar yaşadıkları ağrının nedenini ayırt etmekte zorlanabiliyor.
0: Spazm durumlarında eğer bu spazm çok uzun süreli devam ederse yine bu da benzer kalp kriziyle benzer şikayetler oluşturur.
1: Uzmanlar ani başlayan göğüs ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Erken teşhis ve doğru tedaviyle kalp spazmının kontrol altına alınabileceği belirtiliyor.
0: Bu durumda hastanın acil servise mutlaka başvurması lazım.
2: Arkamda görüyorsunuz Gülistan Doku'yu. Gülistan Doku cinayetinde bir kişi daha tutuklandı. Beşinci dalga operasyon kapsamında balık adam Gürkan Gürdal tutuklandı. Başsavcılık Alaaddin Koca, Memik ve Vahit İlgör hakkında verilen adli kontrol kararlarına da itiraz edildi. Detayları var, ayrıntıları var. Hemen bir gidelim haberin detaylarına, ayrıntılarına bakalım.
1: Gülistan Doku soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde yeni operasyon gerçekleştirilmişti. Beşinci dalga operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. O isimlerden biri olan balık adam Gürkan Gürdal tutuklandı. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Soruşturmayı yürüten savcılık sualtı aramalarına ilişkin yeni bulgulara ulaşmıştı. Genç kızın şüpheli ölümüne intihar süsü verilmek istendiği belirlendi. Gülistan Doku'ya ait kişisel eşyaların su altına sonradan yerleştirildiği anlaşıldı. Eşyaları yerleştiren kişi balık adam Gürkan Gürdal cezaevine gönderildi.
2: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz sayın seyirciler. Mesajlarınıza hızlıca bakıyorum. 552-157 Çanakkale Yeşiller Diyarı Bayramiç ilçesinden Hüseyin Tuna, dolandırıcılara maruz kalıp savcılığa bildirilen bir olayda özellikle GSM operatörleriyle ilgili bir başka kişi şahsım tarafına verilecek telefon attı. Bir şekilde çalınarak kendi cihazında kullanan ve bu hafta ilişkin finans kısmından yararlanarak 70 bin lira zarara uğradım. Bu hususta savcılık şikayeti devam ederken icra işleri devamı borç varlık fonu avukatı şahsımı borçtan dolayı zor duruma getirdim. Şimdi her şey tamam, yasalar gereği tamam da ben bu hususta bir yanlışlık var. Neden mi diyor? Bir aboneden tüm geliri rahatça elde eden GSM operatörü kişi mağdur olduğunu ve bu husus savcılık ilişkilendirildiğini bildirildiğinden itibaren firmanın bir takım yapması gereken yükümlülüklerinden bahsetmişsiniz. Efendim çok çok uzun bir mesaj olmuş bu. Maalesef yani parayı alırken firmalar, parayı alırken görev ve sorumluluklarını size anlatırken çok güzel pazarlıyorlar. İşte sizin bilgileriniz bizler için önemli, siz bizler için şu kadar kıymetlisiniz, şöylesiniz, böylesiniz. Ama mesele vatandaşın efendim güvenliği, bilgi güvenliği olsun, diğer taraftan korunması olsun, mesele buraya dolandırıcılığa maruz kalma durumu olsun. Buraya geldiğinde firma sorumluluk kabul etmiyor. Ama anlatırken, sizi oraya müşteri olarak çekmeye çalışırken öyle ballandıra ballandıra anlatıyorlar ki. Günaydın Sayın Karakaya, Şükür Kavuşturan'a hoş geldin. Adana'dan Şenel'de ailesi seni severek izliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum, sağ olunuz. Devam edeceğiz. Kanal 7 Medya grubundayız. Ortak yayınımız sürüyor idi ta ki şu dakikaya kadar ortak yayını sonlandırıyoruz. Kanal 7'de hafta içi her gün 7-7.45-7.50 arasında yayında oluyoruz. Ülke TV ile birlikte ortak yayındayız. Şimdi biz Ülke TV'de yolumuza devam edeceğiz. Ara vermeden yayın sürecek. Ara vermiyoruz, reklama girmiyoruz hiç. Ülke TV'de ülkede bu sabahı sürdüreceğiz. Kanal 7 bitirdik. Yarın 7'de görüşelim mi? Kanal 7'den izleyen kıymetli izleyicilerimiz, yarın 7'de randevulaşalım. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız. Şansa kalmaz işiniz.
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Süper Lig'in 3. haftası 2 maçla tamamlandı. Beşiktaş konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 yenerken, Ahmet Sportif Faaliyetler

Aslında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. A milli erkek basketbol takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki 2. maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. 12 dev adam Dünya Kupası'na elemelerden katılma hakkı kazanan ilk ekip oldu. 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A milli kadın voleybol takımımız bugün Azerbaycan'la karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19'da başlayacak.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Milattan önce 600'de Thales, amberin sürtünme ile statik elektrik ürettiğini keşfetti. Bu, elektriğin ilk gözlemi olarak kabul edilir. William Gilbert, 1600'lü yıllarda elektrik ve manyetizma üzerine çalışmalar yaptı. İlk olarak elektrik terimini tanıttı. 20. yüzyıla geldiğimizde Nikola Tesla, elektrik sistemlerini ve Thomas Edison da aydınlatma sistemlerini geliştirdi. Türkiye'de ilk elektrik 1902 yılında İstanbul'da kullanıldı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Reklam.
3: Çocuklar okula dönüyor. Aksesler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor.

0: Access 25 yaşında. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize fuzul lazım.
3: Bir reklam.
4: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cep

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 48.27, euro 56.08, gram altın 6.875, çeyrek altın 11.116 Türk lirası, Borsa İstanbul Yüz Endeksi geçtiğimiz günü 14.334 puanla tamamladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu 23-24. kilometreleri, Adana Ceyhan yolunun 30-31. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8-11. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
4: Reklam.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
2: getir. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Şansa kalmaz işimiz Umran Auto Expertiz.
10: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
11: Ya insanın içine huzur veriyor.
12: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
13: Garanti BBVA.
14: Bir reklam.
15: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
16: Reklam.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten oraya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdünün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, E5 Kartal'dan Kozyatağı'na, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, Tembahçeşehir gişelerden Mahmutbey gişelere, Mahmutbey gişelerden Bahçeşehir gişelere, Tem Tekstilkent'ten Hassal'a kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
5: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
6: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank. Daima seninle.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
9: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
10: TEB o kadar iyi ki TEB.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
12: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
13: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
14: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
15: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
16: Bize fuzur lazım.
17: Selam, ben Piraye.
18: Ben de Rutkay.
17: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
19: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
20: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: bir reklam.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Reklam.

dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

0: Otopratik.
1: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 30, Edirne 34, Bursa 33, İzmir açık 35, Denizli 37, Afyonkarahisar 30, Antalya açık 36 derece, Adana 35, Hatay 31, Ankara az bulutlu 30, Eskişehir 31, Sivas 28, Düzce 29, Samsun ve Trabzon aralıklı sağanak yağışlı 27 derece, Erzurum sağanak yağışlı 24, Malatya 32, Van 25, Gaziantep 34, Mardin 32, Şanlıurfa az bulutlu 35 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Türk bankacılık sektörünün net karı Temmuz'da 596 milyar 395 milyon liraya ulaştı. Türkiye bölgesel kalkınma çalışmalarında yol gösterici olması için il ve ilçe düzeylerindeki tüm verileri bölgesel veri portalında toplayacak. Avrupa'da doğalgaz fiyatları Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Önce Halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara, bankanın güzeli.
12: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
13: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
14: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
15: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: aşarken daha dün
1: Dede,
0: an...
1: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf, paraf.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim,
1: mutluluk. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertize
2: Dino Bile. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: bir reklam.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Reklam.

Bir elmanın yarısı, biri sen, biri ben, Mehmet Erdem söyledi. Şimdi şöyle bir Balkanlara doğru gidelim. 9-8'lik. Allah Allah.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Paul Nipkow, 1884, dönen bir disk kullanarak görüntüyü satır satır tarayan Nipkow diskini icat etti. Bu mekanik televizyonun ilk temelini oluşturdu. John Logie Bird, İngiltere, 1926 yılında çalışan mekanik televizyon sistemini tanıttı. İstanbul Teknik Üniversitesi, 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon denemelerini yapan kurumdur. 1964 yılında TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kuruldu. 31 Ocak 1968 tarihinde TRT Ankara Televizyonu resmi olarak ilk yayınına başladı.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, bankanın güzeli. Ekspertise, Dino bile.
7: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı. Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Al ömrümü koy ömrünün üstüne, Kıvırcık Ali'den dinlettim. Yıldız Tilbe de eşlik etti bu eserde. Şimdi gelin bir de Yıldız Tilbe yorumu paylaşayım sizlerle. Şu metresin önü.

Bir Orhan Gencebay şarkısıydı. Zara söyledi. Bir tane daha gelecek Orhan Gencebay şarkısı. Bu kez Volkan Konak söylüyor. Gurbet. Ben kaliteli müzik dinlerim. Benim kulaklarım kıymetlidir diyenlerin programındasınız. Erkan'la Çok Canlı. Hafta içi her sabah söylüyor. Gurbet.

kuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzel kadınım benim, kadınım.

Bazen bir kahve yudumlayıp bir şarkı açarsın, susarsın. Ve o şarkı senin söylemek istediğin her şeyi söyler. Doğru mu? Bence doğru. Bizim anlatamadıklarımızı, söyleyip de haykıramadıklarımızı. Bir şarkı öyle güzel anlatır ki.

Bu programı dinliyorsan yaz mesajını, sıradaki şarkı sana gelsin. Az sonra nereden katılacaksını söyleyeceğim. Şimdiki eser Mardin'den Nevim sana geliyor. Evet, Eskişehir'den Tülay. Başka kimler? İskenderun'dan Meryem. Rıdvan, sizden çok kez istedim ama hiç çalmadınız demiş. İstek programı yapmıyorum Rıdvan'cığım. Sıradaki eseri gönderiyorum. Onun için bana darılmana, gücenmene hiç gerek yok kardeşim. Ankara'dan Seher, sana da selam olsun. Ve Nurgül, sen neredesin? Yine Ankara. Eyvallah.

0: de yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
4: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

Manuş Baba'dan dinlettim eseri. Şimdi bir Neşet Ertaş türküsü Özgür Can Çoban'dan gelecek. Niye çattın kaşlarını diyecek. Ve sıradaki eserimiz kimlere gidecek bakalım. Salı Pazarı'ndan, Samsun'dan Erdal, Antalya'dan Nazmiye. Samsun'dan Fatma Alkan. Bartın'dan katılıyorum. Sıradaki eser tüm sevdiklerimize gelsin diyen Mihriban. Denizli'den Songül. Çorum'dan Recep. Kayseri'den Melek Andaç. Ve Şanlıurfa Viranşehir'den Yusuf. Sıradaki eser sizlere geliyor.

Ben ölürsem mezarıma gelme, gelme. Şimdiki eser kimlere gidiyor? Bolu'dan Hüseyin, Kayseri Develi'den Ebru. Yakacık'tan selamlar, bugün evde sizi dinliyorum diyen Canan. Malatya'dan Ali. Antalya Varsak'tan Mehmet. Peki, ofis çalışanlarını da gönderelim eserimize. Hadımköy'den Osman. Kastamonu'dan bize selamını gönderen sıradaki şarkıyı da göndereceğimiz kişi kim? Kastamonu'dan Asuman. Çorum'dan Ensar. Neredesin şu an, berberde mi? Peki, oradakileri de benden selam olsun. Habibe Ünlü İzmir'den. Hüsnü Çayır, Konya. Gaziantep'ten Soner. Abi bağımlılık yaptım ben de demiş. Ne güzel. Bizim

Serkan Boran söyledi, Candan ileri. Nefis bir türkü daha geliyor. Ve kimlere gidiyor? Tabii ki mesaj yazan, ancak öyle haberdar olabiliyorum. Mersin'den selam, kim? Hasan Şirin, eyvallah Hasan. Kemal Paşa'dan kader. Gülden Cimitoğlu, İstanbul'dan. Diyarbakır'dan Ercan, iyi yayınlar demiş, sağ olasın kardeşim. Diyarbakır'a da bizden selam olsun. Tuğrul, Samsun Bafra'dan. Sıradaki şarkı dünya çocuklarına gelsin. Gelsin. Selamun aleyküm, aleyküm selam Selahattin. Nereden? Manisa'dan. Sakine Bursa'dan selamlar. Ve aleyküm selam Bursa. Merhaba Van'dan Gülcan. Sizi çok seviyorum Radyo 7'de. İyi ki varsınız demiş. Eyvallah. İyi ki siz de varsınız. Akşehir'den Diyaliz'deyim diyen Yusuf Can'dan. Rabbim yar ve yardımcınız olsun tüm diyaliz hastalarının.

Türkiye radyolarında sabah saatlerinin en çok dinlenen 3 programından birindesiniz. Erkan'la Çok Canlı'da nefis türküler dinletmeye devam. Şimdi İz programında Onur Şan, Ekrem Düzgünoğlu ve benim beraber söylediğimiz bir türküyle devam.

Vallahi bravo bize, güzel söylemişiz. Aç radyonu, yaz mesajını, sıradaki şarkı sana gelsin diyerek bugün açtım başlığı ve işte anonsuma karşılık vererek yazan dostlar. Bu esere bakalım kimler ortak olmuş. Ankara'dan Berna, Polatlı'dan selamlar, evimin neşesi demiş Erkan'la çok canlı. Ne güzel, teşekkür ederim Ayfer Hanım. Adana'dan Cemal Alp, sıradaki eser sana da geliyor. Sesinle ve yayınladığın eserlerle huzur buluyoruz. Ankara Mamak'tan Ali ve Ahmet, eyvallah kardeşlerim. İstanbul'dan Ayşenur, Zeynep, neredesin Zeynep? Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'a da gönderiyoruz eserimizi. Bayburt'tan Yücel Songül, Şanlıurfa'dan Müslüm İrcan, Ankara Çubuk'tan selamlar Hakan, sana da selam olsun. Hacer, sıradaki eser sevip de kavuşamayanları gelsin. Afyon'dan Hacer. Peki, Allah kavuştursun diye.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
10: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
11: Getir, bir mutluluk getir.
12: Ekspertize, Dino Bile.
1: Reklam.

Karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

Adana'dan İbrahim. Abi sevdiğim kıza gelsin. Gelsin koçum. Van'dan selamlar. İyi ki hayatımızda Radyo 7 var diyen Necat Hazar. Siz de iyi ki Radyo 7'de varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Eksik olmayın. Van, teşekkürler. Halil Katrancı Akşehir'den. Ümit Durmuş Van Erciş'ten. Tokat'tan Mine. Şanlıurfa'dan Sinan. İlk defa yazıyorum demiş. Tamam, bundan sonra artık bekliyorum Sinancığım. Çanakkale'den Semra. Avcılar'dan Seçgül. Denizli Kale İçin'den. Abi sıradaki şarkı bana da gelsin o zaman. Gelsin Emineciğim. Akçaabat'tan selamlar. İsim ne? Yazaydınız keşke. Antakya'dan Fatoş. Çok beğenerek dinliyoruz demiş. Selim Kürkçü Kahramanmaraş'tan. Kadir Usta'ya da gönderelim, tamam. Manisa'dan Beyhan ve Kayseri'den Yasin.

Sabah sabah sizlere iyi gelecek şarkılar, türküler tek tek dinletiliyor. Erkan'la Çok Canlı'dan geliyor işte bu eserler. Günaydın güzel insan. Ankara'dan selamlar. Sevda Özden ilk yayın gününden beri dinliyorum demiş. Ey maşallah. O zaman beraber 20 yılı devirdik desene. Merhaba abi, İstanbul'dan kim? Vedat. Vedat'cığım. İstanbul'dan Gülsüm. Hollanda Utrecht'ten kimdir bu mesajı yazan? Raziye Bilgiç Koçak. İlk defa yazıyorum ama uzun yıllardır dinliyorum demiş. Tamam, o zaman Raziye ablacığım, bundan sonra yazıyorsun arada bir, anlaştık mı? Ömer Faruk Şanlıurfa'dan. Aleyküm selam Ömer'cim. Ve Ankara'dan Recep Şahin. Sıradaki eser size de geliyor.

Firari Musa Eroğlu'ndan geldi. Eskişehir'den selamlar diyen Sevtap. Aleyküm selam Sevtap. Avusturya'dan Tolga. Bütün tır şoförlerine gelsin sıradaki eser. Gelsin. Genç kaptan Tolga. Şu an direksiyon başında olan ve ekmeğini direksiyon sallayarak alın teriyle kazanan tüm şoför dostlara Rabbim yar ve yardımcınız olsun, yolunuz açık olsun inşallah, kazasız belasız. Ankara Mamak'tan Gülyüz, Burdur Gölhisar'dan Ayşe, Konya Ereğli'den Yasemin, Bolu Gerede'den Enes, Ankara İncirli'den Hatice Naz, Hasan Şiraz Gaziantep'ten. İş yerimizin sabah güneşi. Allah Allah, ben mi oluyorum? Rica etsek iş yerimiz için bir eser yayınlar mısınız? Yayınlarız tabii ki. Kim yazmış? Fatma Batu. Nurgül, Ebru ve Fatma'ya da selam olsun. Kardeşim Gemlik'ten kuaför Mehmet, eyvallah. Hayırlı işler olsun sana da. Seval neredesin Balıkesir ve Kocaeli İzmit'ten Ali Ersin. Sıradaki eser sana da geliyor. Trabzon'dan Ersin, İstanbul'dan Seda Nur ve Bursa'dan Ferit.

0: Erkan abi kolay gelsin. İlk defa yazıyorum. Kahramanmaraş'tan Mehmet Ay. Bundan sonra bekliyorum Mehmet. Selamünaleyküm. Çayırova Kocaeli'nden Ali Kemal. Ben de sessiz dinleyicinim demiş. Yaklaşık 5 senedir dinliyorum.
1: Meydan mı verirdim bu ayrılığa?
0: Ankara'dan Gülbahar. Bolu Gerede'den İsmail Hıncal. Çorum'dan Havva. Mehmet Samsun'dan.
1: Dilimden sıçrayan bir kıvılcımım.
0: Ankara'dan Yunus Emre.
1: Bilseydim şu anki gönül acımın senin yokluğunda var oldum.
0: Denizli'den selamlar İnci Çiçek. Ve Kayseri'den Samet.

Sanırdım bu dargınlığa. Bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim zindandan daha karanlık. Bilseydim hücreden dar olduğunu.

Geldik sona. Son mesajlar. İzmir'den Nusret. Büyük bir at çiftliğinde Ali dayıyla ve 40 yarış atıyla hem çalışıyoruz hem sizi dinliyoruz demiş. Avusturya'dan selamlar. Gün doğdu. Tuncer gün doğdu. Avusturya. Gaziantep'ten İslam sıradaki eser sana da gelsin kardeşim. Çorum'dan gerçekten Radyo 7 dinleyen görünce mutlu oluyoruz. Yasemin. Belçika'daki arkadaşlarımı ve Radyo 7 çalışanlarına gelsin sıradaki eser. Kim? Ayfer sanırım adı. İstanbul'dan Necibe. 3 gündür dinliyorum sizi. Hoş geldiniz aramıza. Ben müsaade istiyorum. Süre bitti. Hepinize huzurlu bir salı günü diliyorum. Yarın sabah 9'da buluşmak üzere.

0: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası. Güzellikler dünyası.

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Her ayrılık zor diye başlıyor baktığımız zaman ama insanın en çok kendi söz geçiremediği duyguları var ya, işte onlar yıkıyor herhalde. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7 ve Edalı Saatler başladı. Sizler yerinizi aldınız mı Radyo 7'de? Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım, programımıza başladı, hoş geldiniz. Koş.

Türkiye'nin iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Ayrılığın kitabını yazdım. Bazı hikayeler böyle bitiyor. Bazıları ise insanın içinde yaşamaya devam ediyor ya. Meğer en zor bölümde hani unutmakmış diyoruz şarkıdaki gibi. En keyifli şarkıları sizlere ve sevdiklerinize armağan edeceğiz program içinde. İşte onlardan biri daha.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo Ede ve tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlere ve sevdiklerinize armağan edeceğimi söylemiştim. Her zaman olduğu gibi radyolarınızın sesi de açıktır herhalde. Bizlere eşlik ediyorsunuz değil mi? Keyifli şarkılardan biri daha. Kimi sevda mutlu sonla bitiyor, kimi ömür boyu sürgünle. Ne kavuşabildik diyecek, ne unutabildik. Hadi bakalım kulak verelim.

güne nasıl başladınız? Çayını demleyenler, kahvesini hazırlayanlar var mı? Vardır mutlaka. İşine yetişmeye çalışanlar bu saatte. Gerçi olabilir, vardiyalı çalışıyorlardır efendim. Mesaileri farklıdır. Efendim iş yerinde çalışanlar, esnaflar, yolda olanlar, ofisinin bir de efendim bilgisayarın başında böyle açmışlar kulaklıkları, kulağında bizleri dinleyenler. Kim bilir bugün kimin aklında bir umut, kimin kalbinde bir özlem var. E hadi bakalım, programımızda sizlerle beraber olsun. Şöyle güzel, bereketli, huzurlu bir gününüz olsun hepinizin. Şarkılarını sevdiklerimize armağan edelim, sadece kendimiz dinlemekle kalmayalım.

ben aldım. Duygularımızın tercümanı değil mi şarkılar? Bazen söyleyemediklerimizi en iyi anlatan işte onlardan biri daha. Hani böyle nasıl söyleyeyim? İnsan ayrılığa değil de hani geçen zamanı üzülür ya. Kurşun renkler de aslında tam da bunu anlatıyor. Böyle baharlar biraz daha sürsün. Hayat efendim griye dönmesin hiçbirimizin hayatında. İşte herkesin hayatında bir dönem oluyor tabii. Baharları bırakmak istemiyor. Kurşun renkler de o zaman olmasın diyor. Yani henüz gelmesin diyor. Bunu en iyi anlatanlardan biri.

0: Dertler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce Halk, sonra bankayız.
3: Amerikan doları 48,28, avro 56,03, gram altın 6866, çeyrek altın 11.289 lira. Brent petrol 91 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.412 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Reklam.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Reklam.
9: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
10: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

İyi çalışmalar diliyorum Eda Hanım diyen Mehmet Bey bizlerle beraber. Bizleri eskilere götürüyorsunuz demiş. Götürüyoruz da zaten. Seçiyorum en güzel şarkıları sizler için. Onlardan birini dinleyelim, sonra devam ederiz.

an itibariyle kimlerle dinliyorsanız şöyle bir kare fotoğrafla bekliyorum sizleri, haberiniz olsun. Antalya Aksu'da Urfalı Emine Hanım var. O da benden bir şarkı rica ediyor. Yemek yerken keyifle dinliyor bizi. Bu fotoğraf kimindir? Biz de seni dinlemekten keyif alıyoruz demişsiniz. İyi yapıyorsunuz, harikasınız. Teşekkür ederim ama bir isminizi yazsaydınız ya ne güzel olurdu. Dilek Hanım eşi Levent Bey için şarkı rica ediyor. Onu çok sevdiğimi de söyler misiniz? Sizi direksiyon başında dinliyor demiş. Söyledim bile. Duydunuz mu Levent Bey?

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo Edi. Tüm zamanların en güzel şarkılarını dinlemeye devam edeceğiz. Vallahi sistem ediyor. Hani bizim sevdamız her şeyin en güzeliydi. Efendim en harikasıydı. Üzerine hiçbir şey yok yalnız. Ben de eklemeler yapıyorum. Sandıkla da Emine Hanım var. Hasat günümüz demiş. Çalışan arkadaşları için de şarkı rica ediyor. Domatesler toplanmış vallahi. Salkım domatesler böyle mis gibi de kokuyordur değil mi onlar? Turgay Aydemir. O da fotoğraf gösteriyor.

göndermiş. Kocaeli'de tanker şoförü Turgay Bey. Sıradaki şarkı 35 nolu. Kooperatif çalışanları bizi duyuyor mu peki? Ben armağan ederim. Turgay Bey, sizlere de sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Yollarda bizleri dinliyorlar. O zaman sıradaki şarkı size de gelsin.

0: Radyo 7 Haber.
1: Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjındaki ikili temaslarına başladı. Erdoğan temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya gelerek bölgesel ve ikili ilişkileri ele aldı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan sokak röportajcısı Arif Kocabıyık, Edirne Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altına gizlenerek Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Kocabıyık, savaş sebebiyle ülkelerinden göç eden Suriyelilerle dalga geçmesiyle tanınıyordu. Kendisi ise kaçarken yakalandı. Bolu Belediyesi'ne yönelik düzenlenen Hayalet Araç Operasyonu kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 23 zanlı hakkında adli işlem yapıldı. Çalışmadığı halde çalışmış gibi gösterilen çöp araçları üzerinden yüklenici firmaya 34,2 milyon TL yersiz ödeme yapılarak kamu zararına yol açıldığı tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen 135 Alo Adalet hattının detaylarını duyurdu. Bakan Gürlek, 5 yılı aşan dava dosyalarıyla 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların hat üzerinden doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Balıkçıların merakla beklediği av sezonu Karadeniz, Marmara ve Ege'de düzenlenen törenlerle resmen başladı. Denizlere açılan balıkçılar, vira bismillah diyerek ağlarını suyla buluşturdu. Milli Eğitim Bakanlığı 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okutulacak öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçlarını ilan etti. Adaylar sonuçlara bakanlığın resmi internet sistemi üzerinden erişebilecek.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 30, İzmir 35, Antalya 36, Sinop 28, Nevşehir 26, Erzurum 24, Mardin 32 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treninin saatte 250 km hıza ulaştığını açıkladı. KOSGEB tarafından yılın ilk 6 ayında 24.424 işletmeye 27 milyar 79 milyon 887 bin 920 lira destek sağlandı. Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Ürün İhtisas Borsası üzerinden buğday satışlarına başlayacağını bildirdi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Cümle alem biliyor, hala seni çok seviyorum dedi. Türkiye'nin en iyi radyosunda sizlerle buluşturduğumuz keyifli şarkılardan biriydi. Samsun'da Resul Vural bizimle. Kader Mahkumlara şarkı yayınlar mısın demiş. Tabii ki yayınlarım. Hayat sizinle güzel diyen Çaycuma'da Muhammed Bey var. Sesinizin ulaştığı tüm dinleyenlere şarkı armağan etmek istiyorum demiş. Ben de armağan etmek istiyorum.

Hem çayını kahvesini hazırlayanlar var, hem yürüyüş yaparken bizleri dinleyenler var. Almanya'da Ayşe Hanım var. Ay Ayşe Hanım, ne kadar güzel bir manzarada yürüyüş yapıyorsunuz öyle. Yürüyüş yaparken fotoğrafını göndermiş. Almanya'da yine Adile Hanım var. Oh. Adile Hanım da bize çok güzel bir fotoğraf gönderdi. Daha doğrusu Adile Hanım bize video göndermiş. Şarkımı bekliyorum der. Kız kardeşi Kastamonu'da bulunan Nimet bacıma armağan ediyorum demiş. Kızı Havva, oğlu Musa Hoca. Değil mi? Bir de Veli'ye gelsin. Peki, onlar dinliyorsa gelsin.

Gönlüm sen olsan Türkiye'nin en iyi radyosunda Radyo 7'de sizlerle buluşturduk. Valla bekliyorsanız eğer güzel şarkıları sizlere armağan edeceğim, neden olmasın. Kimler bizi nerelerde dinliyorsa, kimleri dinletiyorsa. İyi günler Eda Hanım, kolaylıklar diliyorum demiş. İzmir ili Ödemiş ilçesi Bademli mahallesinde tüm kiraz üreticilerine selamlar, kolaylıklar diliyorlar. Kiraz toplayanlara biz de buradan selamlar diliyoruz. Ben selamlar gönderiyoruz, kolaylıklar diliyorum. Ağacın tepesinde dinliyorlarmış bizi. Bütün üreticilere bir şarkı yayınlar mısın diyor. Tabii ki yayınlarım. Emek veren herkese de şöyle kocaman selamlarımı da iletiyorum.

Ay ördek çok güzel demiş. Gerçekten çok güzel değil mi? Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımın vardı. Ay onun bahçesi böyle dolu. Kazlar, ördekler, Allah'ım yok yok. Onlardan biri. Hemen şöyle bakalım. Seni çok seviyorum Kahramanmaraş'ta Gökçe. Sıradaki şarkıyı Mavi Usta ve çalışanlarına tabii ki armağan ederim. Ne demek, selamlar. Unutmadım.

0: Bu saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Piri Reis 1465 veya 1470-1553 yıllarında Osmanlı Devleti'nin ünlü denizcisi ve haritacısıdır. Akdeniz'de Osmanlı donanmasına hizmet etti. 1513'te çizdiği dünya haritası Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir. Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik rehberi Osmanlı'nın en önemli coğrafya eserlerinden biridir. Haritacılığı ve denizcilik bilgisiyle dünya tarihine damga vurmuştur.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf.

0: Biz.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Ekspertise.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira. İkili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe Müzik Radyosu'nu dinliyorsunuz. Burası Radyo 7. Edalı Saatler devam ediyor. Bir taraf doyamıyor. Bir taraf şöyle içinden gelenleri söyleyemiyor. Desem ki hani bunlar olacak mı? Kulak vereceğiz şimdi. Yusuf Bey göndermiş. Sıcacık Bağdat'tan memleketimin güzel insanlarına selamlar der. Sizlere de sevgiler, selamlar. Irak da bizimle birlikte. Eda Özdemir'den şarkı istesem buradan mı? Evet, buradan. Hani keşke devamını da yazaydınız da göreydik. Kim istemiş, kime seslenecekmiş. Ben bu güzel şarkıyı size armağan edeyim.

aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun.

Radyosu'nda en iyileri dinlemeye devam edelim. Kayseri'ye gönderelim mesela Sinan Bey. Sinan Bey'e Ceylan Hanım gönderiyor. Olur olur. Benim için mahsuru yok, ben gönderirim. Tarsus'ta Tuğba Hanımcığım. Sıradaki şarkı kendisine gelsin. Ay ne güzel bir fotoğraftır bu böyle. Papatya tacı da bana gelecekmiş yalnız bu arada. Teşekkür ediyorum, muhteşem görünüyor. Siz mi yaptınız yoksa bunu da? Çok zarif, çok teşekkürler.

0: Ay çok keyifli, çok güzel bir şarkı değil miydi? Mersin'de Fadime Alsat, annesi ve babasıyla birlikte dinliyorlar bizi. Bize bir şarkı armağan eder misin demiş. Tabii ki ederim. Ay canım benim, fotoğrafını da göndermiş bize.
1: Çal benim için.
0: Tokat'ta aracında bizleri dinleyen Eray. Bütün servis şoförü arkadaşlara yayınlar mısın? Tabii ki. Kolaylıklar diliyorum. Sağlıkla gidin ulaşacağınız yerlere. Daima Radyo 7 dinliyorum diyen Antalya'da Nadir Aydın. Bütün sevenlerime armağan ediyorum demiş. Ben de armağan ediyorum.

Veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Edalı saatlerin sonuna geldik. Yarına kadar efendim şöyle kendinize dikkat edin. Radyo 7'de gün boyu en güzel şarkıları dinleyin. Yarın yine aynı saatte görüşelim, olur mu? Hoşçakalın.

0: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf, paraf.

0: İtir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
3: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Reklam.

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarının ardından zirvede değişiklik yaşandı. Galatasaray averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu. İlk 4 sıraysa şöyle oluştu. Lider Galatasaray 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanda. 2. sırada yine 7 puanlı Gençler Birliği yer alıyor. 3. basamakta 6 puanlı Beşiktaş bulunuyor. 4. sıradaysa yine 6 puanla Fenerbahçe var. Amilli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri ikinci tur J grubundaki ikinci maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.342 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.27, euro 56.01. Gram altın 6.782 lira, Brent petrolün varil fiyatı 92.73 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu 23-24. kilometreleri, Adana Ceyhan yolunun 30-31. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8-11. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Reklam.

0: Fertiz.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz. Garanti BBVA.
8: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
7: Garanti BBVA.
9: Reklam.

0: Reklam.
1: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Expertise.
0: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasında kayıp 20 kişiye ulaşılması için başlatılan geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları 3. gününde de kesintisiz sürüyor. Türkiye'den giden sualtı taarruz komandolarıyla kara ekipleri de çalışmalara katılıyor. Yerli ve milli imkanlarla yapılan TCG Işın gemisi de arama faaliyetlerini komuta ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattının hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Uzayan davalarda vatandaşın talebi hemen işleme alınacak. Eylül ayında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçiliyor. Motorine 3,60 lira zam yapıldı. Motorin fiyatları 80 liranın üzerine çıktı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1003'e çıktı. Kayıp 3916 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Göğüste ani bir baskı hissi, nefes darlığı ve çarpıntı, birçok kişi bu belirtileri görmezden geliyor. Ancak uzmanlara göre bu şikayetlerin nedeni kalp spazmı olabilir. Kalbi besleyen damarlarda meydana gelen ani daralma sonucu ortaya çıkan kalp spazmı, erken teşhis edilmediğinde kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %47 seviyesinde. D100 Merter Cevizli Bağ yönünde sağ şeritte araç arızası var. TEM Firuzköy Altınşehir yönünde ise orta şeritte trafik kazası meydana geldi. İki şerit trafiğe kapalı sevgili dinleyiciler. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı. Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler akıcı. Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğun akıcı ilerliyor. Arvento yol

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treninin saatte 250 km hıza ulaştığını açıkladı. KOSGEB tarafından yılın ilk 6 ayında 24.424 işletmeye 27 milyar 79 milyon 887 920 lira destek sağlandı. Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Ürün İhtisas Borsası üzerinden buğday satışlarına başlayacağını bildirdi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla

Otopratik. Meteorolojiye göre Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 30, İzmir 35, Antalya 36, Sinop 28, Nevşehir 26, Erzurum 24, Mardin 32 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf, paraf.

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
3: Var var hepsi Doku'da var.
4: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.
5: Hadi.

0: Pekala, hazır mıyız? Neye? Diyor musun?
1: Gölge sizlerle.
0: Benimle bir yolculuğa hazır mısın? Belki programın şu başladığı andan sonuna kadar bir arada olmayacağız. Sen bir durağa gelecek ineceksin ama ineceğin yere kadar nasipleneceksin. Hoş geldin.

0: Serha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.
1: Ah be sevgilim.

Hadi bir şiir okuyayım. Radyonun sesine aç, haber vereceğin insanlar varsa haber ver. Güzelliği tek başına yaşama, paylaş ki çoğalsın. Sevda biraz hayal, biraz da rüya. Acı gerçeklerle dönüyor dünya. Sen kendine iyi bak, boş ver beni düşünme. Yıldız gözlerine yaşlar dolmasın. Güzelim yüzünde tebessüm eksik olmasın. Kimse umudunu senden çalmasın. Kendine iyi bak güzelim, beni düşünme. Belki resmine bakıp ağlarım, belki yas tutar karalar bağlarım. Gönlümü hasretinle dağlarım, ama yine de beni düşünme. Kendine iyi bak, boş ver beni.

Zor olur be elini bırakmak bana. Ölümden betermiş ayrılık cana. Feda olsun, feda olsun her şeyim sana. Kendine iyi bak güzelim.

Bu şarkıyla alakalı ilginç bir bilgi vereyim size. Daha önce düşündünüz mü bilmiyorum. Ya Ferdi Tayfur'u sevenler, benim gibi Ferdi Tayfur hastaları bilirler. Gerçi bilseler de fark etmemiş olabilirler. Şimdi bugüne kadar çok meşhur bilinen şarkıları herkes 100 kere söyledi. Mesela İbrahim Tatlıses'in Sevmek, Zara söyledi, Sibel Can söyledi. Müslüm Gürses, Hangimiz Sevmedik, Sibel Can söyledi, Koray Avcı söyledi. Anlatabiliyor muyum? Ya da Orhan Gencebay'ın bazı şarkıları var ki Sibel Can'dan dinledik başkaları. Neşet Ertaş'ın türkülerini çok kişi söyledi. Peki bu dinlettiğim Nisan Yağmuru'nu hiç başkasından dinledin mi? Ben bu kadar yıldır bu işi yapıyorum. Biri yaptıysa da demek ki çok iyi yapamamış ki, zaten bu şarkının özelliği de o, yapılmamasının nedeni de o. Bu şarkıyı her adam söyleyemez. Bu Nisan Yağmuru'nu anca Ferdi Tayfur söyler baba. Bugüne kadar çok duymadım. Duymamıza da gerek yok. Ferdi Baba'da kalsın. Ama mesela Ferdi Tayfur'un çok ilginç, en çok farklı versiyonunu söylediği şarkı Nisan Yağmuru'dur. Gitar versiyonu var, akustik versiyonu, ilk plak versiyonu var, bu dinlettiğim var. Böyle 4 kez falan söyledi, 4 kez.

Sevgili dostlar, sosyal medya hesaplarında yayında olduğumu duyurdum ve dedim ki aşağıya adını yaz. Radyo 7'yi dinle, yayındayım, Radyo 7'deyim dedim. Fakat yazarken lütfen şunu bil, rastgele okuyorum mesajlarınızı, çok yoğun okumuyorum. Nasip, adını duya da bilirsin, duymaya da bilirsin, bunu bilerek yazarsan çok sevinirim. Gölgeniz sizlerle. Dinlediğiniz bu program gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye. Gerçi 14'ten 16'ya dedim. Yeni saate de alışmak zaman alacak. 14'ten 17'ye. Tabii tabii, artık 3 saat. Vallahi söyleye söyleye 3 saate çıkardınız saati. Peki. Gerçi Facebook'ta paylaştım. Hadi birazdan Instagram'da da paylaşayım yayında olduğumu. Her yerden mesajlarınızı bekliyorum. Hadi.

0: git bir an önce.
1: Hani az önce dedim ya, bazı şarkıları başka sanatçılardan çokça dinledik diye. Mesela işte Mutlu Ol Yeter İbrahim Tatlıses'le sevdiğimiz bir şarkıydı. Ama ben şimdi Funda Arar'dan dinleteceğim mesela. Ya beğenirsin beğenmezsin, bazı şarkılar çok kişi tarafından söylendi. Tabii ki ilk dinlediğin her zaman en güzeldir. Şüphe yok. Sevgili dostlar, bu şarkıyı dinlerken Radyo 7 uygulamasını indirebilirsiniz. Hem şarkılarımıza, listelerimize ulaşacaksınız. Hem de dünyanın neresinde olursanız olun bizi dinleyebilir ve dinletebilirsiniz. Siz şu an Türkiye'nin sesindesiniz.

Evet, kesinlikle. Öyle ya da böyle bir gün bir birliktelik bitebilir. Yakışan şey budur. Herkes mutlu olsun baba. Dünya hayatı çok kısa. Kin gütmeye veya şu güzelim gönülde nefret taşımaya gerek yok. Bazıları hak etse de. Tabii. Fakat biri sana bir kötülük yaptığında, eğer sen, nasıl söylesem, ona onun yaptığı gibi karşılık verirsen, onu sen iki kere başarıya ulaştırmış olursun. Bir, kötülük yapmak istiyordu, yaptı. İki, seni de kendine benzetti. İyi insanlar sevgiyi ayarlıdır. Sevmeye.

Pekala, söz verdiğim gibi rastgele şöyle birkaç tane mesajı okuyayım. Radyo 7'yi seven, Gölge'yi kardeş bilen, dost bilenlerden şöyle bir bakalım. Afyon Karahisar'dan Recep, Nadide Hündür hanımefendi İzmir. Devam edelim. Antalya'dan var. Kim Musa Bey? Bugün evlilik. Belçika'dan Turgay Erişoğlu. Evet, gurbet içinde gurbetlik çekiyoruz demiş. Zordur ha, bu konu üzerine konuşuruz. İnsanlar diyebilir yani, gurbette gurbet nasıl oluyor diye. Daha çok mesaj var ki. Diyor ki Ahmet Adana'dan, Ahmet İlçin, diline sağlık, seni dinleyince huzur buluyorum. Mesele budur ya.

Sen Ayşe Turgut. Her yerdeyiz ya. Almanya Dormetingen'den. Böyle ilk kez duydum Almanya'dan. Durmuş Şensoy. Çok teşekkürler iltifatlarınız, sahiplenmeniz, muhabbetiniz, güveniniz. Rabbim size layık kılsın bu kardeşinizi.

Buna ne deniyordu? Diğer gamlık. Başkası adına gam çekme. Her kişinin değil, er kişinin harcıdır. Yani herkesin bu kadar bencilleştiği bir alemde, tırnak içinde adını bireysellik koyduğu cimrilik çağında, çok muhteşem bir vasıftır. Başkasının derdiyle dertlenmek.

Kimse kusursuz değil. Hepimizin eksikleri var, yanlışları var. Ve bazıları diğer insanlara göre senin bu hatalarını çok iyi bilir. Açıklarını çok iyi bilir. Tüm bunlara rağmen dupduru sever. Yüzüne vurmaz. Zaman zaman düzeltir. İşte var ya, adam gibi dostluk budur. Yani bildiği halde muhabbetle, samimiyetle yanında mı? Ne güzel. Dostluk budur yani.

0: Ve sevgili dostlar, Radyo 7'de gündüz gece buluşuyoruz ama sahnede de buluşuyoruz. Bir ekibim var. Canlı canlı şiir müzik konserleri veriyoruz. Şehir şehir geziyoruz, yurt içi yurt dışı. Bu ara Kayseri'nin farklı farklı noktalarında Kayserilerle buluşuyoruz. Melik Gazi Belediyesi organizasyonu. Detayları dinleteyim. Bakın ne zaman nereye geliyoruz. Buyurun.
1: Talha Bora Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 4 Eylül Cuma akşamı saat 20'de şiir müzik bir arada konseriyle İldem Yeşil Yurt Parkı'nda sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
2: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
3: Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj yapı ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse

0: Ece.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: reklam.
1: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

ne demiştim, iyi insanların kalbi yüreği sevgiye ayarlıdır. Bununla alakalı önemli bir şey söyleyeyim. Geç kaldım ben sana. Diyelim ki ortada bir nefret var. O nefrete kovmanın yolu nefretle karşılık vermek değildir. Hatta bunu daha iyi algılayabilmek için bir örnek vereyim. Mesela karanlık var bir ortamda. Karanlığı karanlıkla bertaraf edemez. Karanlık karanlıkla kovulmaz. Bunu ancak ışık yapabilir. Işık varsa karanlık çekilir, kaybolur, yok olur. Aynen bunun gibi. Amaç bir ortamdaki sevgisizliği yok etmekse ortama sevgiyi koymak gerekir.

Hepimiz planlar yapıyoruz. İşte şu gün şunu yapayım, şu saatte şunu yapayım, şu hafta şuraya gideyim, şu ay, önümüzdeki yıl. Yakın ya da uzun planlarımız var. Yapacağımıza inandığımız, yapmak istediğimiz planlarla çevrili ve biz zannediyoruz ki bizim hayatımız bunlar. Hayır. Aslında hayat tam olarak şu. Sen bir ton plan yapmakla meşgulken senin arada başına gelenler. Hani o meşhur ifadesi Üstad Karakoç'un, mekanı cennet olsun. Planların üstünde bir plan var. Sen o planı yaşıyorsun ya, işte hayat o. Senin planladıkların değil. Neden? Hem bir saniye sonrasına geçeceğin belli değil. Geçsen bile planladıklarını yaşayacağın meçhul.

Ve evet, mesajlarınıza bakmaya devam ediyorum. Ankara'dan Sinem Türksoy. Yine Ankara'dan Sebahat Hanım. Ya Ankara maşallah, yani mesajlarda o kadar böyle yoğun bir artış var ki, zaten dinlendiğimiz bir şehir, başkentimiz. Kaldı ki ben de bir Ankara aşığıyım. Selam olsun. Çok teşekkürler ilginize. Çok teşekkürler. Devam edelim. Hasan Mucurlu Konya'dan mesela, Konya'da gerçekten çok seviyor, dinliyor, dinletiyorlar. Hanımköy, Amasya, Nevzat Ölmez saygılar demiş, saygı bizden. Bunlar ben hadi mesaj yazın dediğimde ilk yazan canlar, can dinleyicilerimiz, hemen yazanlar. İsviçre'den Emine Hanım, çok geldiğim bir ülke, çok da güzel ağırlandığım bir yer İsviçre, selam olsun. Evet, Ali Ulu İri, Allah umrenizi kabul eylesin demiş Alanya'dan. Çok teşekkür ederim unutmadığınız için, duanız için. Evet, şimdi en yeni gelen mesaja şöyle bir bakayım. Birkaç tane de onlardan okuyalım. Bu arada Radyo 7'desiniz, Gölge ben. Manisa Garaj Taksi'den 45T0052 Mehmet Faruk, bize de dua et abim demiş. Tekerinize taş, gözünüze yaş değmesin. Tüm şoförlere gölgenizden selam olsun. Bir engelli kardeşimiz Sevda Yorgancı, Kırşehir'den. Selam kardeşim.

İnsan hayat yolunda neden durur? Umudunu kaybettiği zaman. Yani biriyle birlikteliği varsa ona dair umutlarını yitirdiğinde ilişki biter. Yollar ayrılır. Veya bir iş için umudunu kaybettiğinde artık adım atmaz. İnsanı durduran şey ümidini yitirmesidir. Fakat sevgili dostum, bahsettiğim şeyler dikkat edersen yüreğe ateş düşüren şeyler. Yani insanın birine karşı sevgisini, güvenmesini bitirmesi mutlak bir ihanetle, bir hayal kırıklığıyla olmuştur. Bu bir ateştir. İnsanın uğraşıp didinip de bir işte başarılı olamaması bir ateştir. Veya daha büyük belaların ateşine de düşebilirsin. Burada insan şunu düşünecek. Diyelim ki ayaklarının altında ateş var. Durduğun zaman mı çok yanarsın közün üstünde? Yoksa bir an önce yürüyüp oradan kurtulman mı gerekir? Evet. Durmak çözüm değil. Ümidi kaybetmek, pes etmek çözüm değil. Bir an önce o ateşten kurtulman lazım. Hareket etmen lazım.

Aradan geçti seneler. Artık sormana gerek kalmadı. Boynunu büküp de karşımda durmana gerek kalmadı. Ektiğimiz güller soldu. Her gören bir dalını yoldu. Yaralarım çıban oldu. Artık sarmana gerek kalmadı. Sırrımı ellere bildirdim. Sırrımı ellere bildirdin, düşmanı bana güldürdün. Yaşarken sen öldürdün. Gayrı vurmana gerek kalmadı. Dizlerimde derman kalmadı. Yormana gerek kalmadı. Bende kalmana gerek kalmadı.

0: Programın başından beri Facebook sayfamdan mesajlarınıza baktım. Şimdi Instagram hesabım üzerinden birkaç isim okuyayım. Hiçbir şey paylaşmadık. Sizi dinlerken huzur buluyorum demiş Emine Kenç isimli dinleyicimiz. Yo, hesabın adı oymuş. Adana'dan Esen demiş. Adana'dan Esen ben. Her gün dinliyorum diyor. Eyvallah. İskenderun'dan programınızın bağımlısıyım. 21 yıldır dinliyorum demiş. Allah Allah. Neymiş ismi? Delal. Diyor ki sevdiğiniz birisine güzel bir hediye vermek istiyorsanız onları güzel insanlarla tanıştırın. Hediyelerin günü gelir, değeri önemlidir. Ama tanıştırdığınız insan güzel insan, ona dost olarak ebedi kalır. Ben her gittiğim yerde radyo yediği gölgeyi bırakıyorum. Eyvallah. Kim bunu söyleyen? Aziz Han, Malatya'dan. Çelik Kıran. Eyvallah. Sakarya'dan Hayri. Sesiyle huzur bulduğum insan. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Bu arada Çanakkale'ye yıllar evvel gittiğimde bana mihmandarlık yapan rehber, kıymetli bir dost var. Turgay Güleç, sağlam rehberdir. Diyor ki Çanakkale'den çıktık yola. Nereye gidiyorlarmış? İskenderun'a. Ahmet Enes'i askere götürüyoruz demiş. Rabbim sağ salim gidip dönmeler nasip etsin. Mübarek olsun yolculuğunuz. Peki, hadi devam edelim gölgelenmeye. Radyo 7'de.
1: Gölge sizlerle.

0: Talha Bora Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 4 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Şiir Müzik Bir Arada konseriyle İldem Yeşil Yurt Parkı'nda sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
2: Bay bay hepsi dokuda bay.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaç baz bu fırsat? 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
11: Getir, bir mutluluk getir.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Bir reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: hep savunduğum bir şey var. Herkes gerçekten meşguldür. Herkesin gerçekten zamanı çok yoktur. İnsanlar zaman ayırırlar. Ve bu değer verdikleri şeyler için olur. Değer verdikleri insanlar gerçekten önemsedikleri neyse onun için bir yolunu bulur, zaman ayırırlar. Yani eğer biri ısrarla sana ben meşgulüm, zaman bulamıyorum diyorsa bir sıkıntı var demektir senin beklentinde. Sana önem verdiğini düşünüyorsan bunu bir daha düşün.
1: Gölge sizlerle.

dikkatli dinleyenler hatırlayacaklar, hani karanlık, ışık, aydınlık, bu kavramlardan bahsetmiştim. Belki de konu ışık olduğunda söylenmesi gereken en etkileyici mesele şudur. Sevgili dostum, malum bazen birini görürsün, tanı veya tanıma, tanıdın veya tanımadın hiç fark etmez. Dersin ki ya bu adamın gözünde ışık var, bu çocuğun, bu gencin gözünde ışık var. Ya da ulan senin yüzünde bir nur var ya, bir aydınlık var, Allah vermiş, değil mi? Şimdi insanın bu yüreğindeki, gözündeki aydınlık, o ışık, o nur en çok nereden giriyor biliyor musun? İnsanın yaralarından. Her yara vücuttaki bir açıktır. Değil mi? Biz onu sadece bedenle alakalı zannederiz. Halbuki dayanmak sabırdır. İsyan etmemek inançtır, imandır. O yaranın içindeki rahmeti görmek, işte o nura davettir. Tecrübedir. Bak bir yaradan nelere varıyorsun. Ah, yaradanı bir görsek.

Pekala, bu saati bitirirken şöyle bir mesajlarınıza bakacağım. Amasya'dan selam sevgi demiş sevgili Mustafa Şafak. Radyo 7'nin sesine size ulaşmasın da emektarlardandır. Ahmet Yüce, Samet Yüce, Medet Yüce için sevgiler, selamlar iletmiş. Pekala. Ve sevgili dostlar, diyor ki bir kardeşimiz mesajında, şöyle yeni gelen mesajlardan biri bu. Gebze'den Merve. 10 yıldır gündüz gece kaçırmadan dinliyorum. Saatinizin gelmesini iple çekiyorum ve diyor sizin saatinizde gelen aramaları açmıyorum, bakmıyorum. Herkes kızıyor, beni aramayın diyorum demiş. Benim program saatinde beni kimseye arattırmıyor. Allah'ım. Kahramanmaraş Elbistan'dan Hacer Hanım iltifatta bulunmuş. İlk gün nasılsan şimdi de öylesin kardeşim. Hep doğru, hep dost doğru demiş. Eyvallah, inşallah.

0: Tokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi Tokoh'da
1: var. Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. 1250 gram eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Bir reklam.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari, Hürmüz Boğazı krizinin bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğine dikkat çekti. Ensari, Boğaz'ın seyri sefer trafiğine yeniden açılması için yürütülen arabuluculuk çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan kişilere ve enkaz alanına uzaklaşması amacıyla Türkiye'den gönderilen TCG Işın gemisi bölgede robotik tarama faaliyetlerine başladı. Uzaktan kumandalı sualtı robotlarıyla yürütülen çalışmalarda enkazın ve kayıpların tespiti hedefleniyor. Gülistan 9 soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan kadın şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin veriler açıklandı. Sayısal puan türünde ilk bine giren adayların ağırlıklı tercihi tıp ve mühendislik olurken, sözel birincilerin en çok tarih, eşit ağırlık birincilerinin ise en fazla hukuk fakültelerine yerleştiği bildirildi. Dünya Gıda Programı Filistin direktörü Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Direktör, bölge nüfusunun 1/3'ünün acil düzeyde açlıkla mücadele ettiğini belirterek, yıl sonuna kadar ek yardım ulaşmaması halinde halkın %90'ının akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı. Avrupa Birliği hayvancılıkta antimikrobiyal kullanımı kurallarına uyum konusunda yeterli güvence sağlayamayan Brezilya'ya yaptırım uygulama kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda Brezilya'dan et ve hayvansal ürünlerin ithalatı 3 Eylül itibarıyla askıya alınacak.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Kadıköy'de bazı yollar trafiğe kapatılıyor. Bu kapsamda Kurbağalıdere, Söğütlü Çeşme, Rıhtım ve Albay Faik Sözdener caddeleri ve Mahmut Baba Sokak trafiğe kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde açık, Avrupa'ya geçişlerde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde ise yoğun olarak görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,28, avro 55,99, gram altın 6779, çeyrek altın 11.088 lira. Brent petrol 92 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.239 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Portekiz ekibi Porto'nun santraforu milli futbolcu Deniz Gül İstanbul'a geldi. Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi 21 yıl boyunca sırtında taşıdığı milli takım formasına rekorlar ve kupalarla veda etti. Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A milli kadın voleybol takımı saat 19'da Azerbaycan'la karşılaşacak.

Cem Yıldız dinledik, bir de Cem Yıldız'ın bestesini Sibel Can'dan dinleyelim. Onun en sevilen bestelerinden birini dinleteceğim ama söyleyelim, diyelim ki isteyen yanımda, isteyen yanımda, istemeyen yolundadır. Yüreklerde ünlem, akıllarda soru işaretiyim. Anlayana çok, anlamayana az gelir. Kalbimde birkaç kişinin adı var. Kiminin altı çizili, kiminin üstü. Hoşça kal demek isteyen durmaz. Ama merhabası da olmaz, unutmazsın.

Düzenlemeler önemli. Beste güzelse, sözleriyle, müziğiyle, eser güzelse, bir de üstüne böyle farklı, o besteyi bozmayan düzenleme işi başka bir yere taşıyor. Sonuçta Neşet Ertaş mızrabı başka, Tezen'e söyleyişi tadı başka. Onu ayrı bir yere koy, kıyas bile kabul etmez. Ama bu beste öyle güzel bir beste ki, böyle farklı bir düzenleme de ruhuna uymuş. Kendim ettim, kendim.

diyordu Hazreti Mevlana? Aşk diyor davaya benzer, cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın.

0: cananım.
1: Dokuhom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam edecek.
2: Var var hepsi dokuda var.
3: Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf.

0: Biz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
5: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Bir reklam.
7: Akseslere 450 TL varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan

0: de yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

ne şarkı be. Öyledir. Unutulmak herkese dokunur. Ve insanın dertlerinden biri de budur. Unutulmamak. Gerçi reklamın kötüsü olmaz diyerek kendini şekilden şekile, tuhaflıktan tuhaflığa sokan insanlar var. Ona da sorsan o da der, ben de unutulmak istemedim de o yüzden yaptım. Ya be kardeşim, insan izzetiyle, şerefiyle, insanlığıyla hatırlanmalı, rezillikleriyle değil. Yani unutulmamak var, unutulmamak var. Seni unutmamalarından önce nasıl hatırladıkları önemli. Ben hep aynı şeyi düşünüyorum, evet. Birbirimizi unutmayalım, duada hatırlayalım özellikle. Ama biz insanların yüzünde tebessüm olacaksak güzel, İnsanların yüreğinde sızı olacaksak değil.

0: seviyoruz.
1: Seviyorum sizi. Radyo 7 gönüllüleri. Özellikle bir de böyle birbirine tavsiye edenler var. Tabii. Radyo 7'yi tanımayan, Radyo 7'yi aslında hiç dinlememiş ama Radyo 7 ile alakalı yine de kafasında bir şeyler olanlara gidip ya bak Radyo 7 bambaşka bir radyo, aç dinle diye söyleyenler var.

Şimdi gerçekten çok güzel bir şarkı dinleteceğim. Şarkının adı Beni Affet. İnsan hayatı boyunca bir şeyleri bekler. Hatta neredeyse hayatımız beklemekle geçiyor. Şimdi bir sürü şey saymayacağım. Ben daha beklemek der demez senin aklına nice beklentilerin, nice beklediklerin geldi bile. Benim saymama gerek yok. Ama en önemli bekleyiştir, biliyor musun? Kitaplarımdan birinde bunu yazmıştım. İstisnasız en büyük bekleyiştir affedilmeyi beklemek. Çünkü başımıza gelecek en son bekleyiş tüm bekleyişlerden öte bu olacak. Affedilmeyi beklemek. Allah affettiklerinden etsin. Ne diyeyim? Radyo 7'desin, Gölge ben. Geleceğim yine.

Değerli dostlar, kıymetli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz programımı duayla başlatıyorum, duayla bitiriyorum. Sahne etkinliklerimde de öyle. Program içinde de bol bol dua ediyorum. Öyle deme, dua öyle önemli ki. Oo, ne benim anlatmaya dilim yeter, ne de belki idrak etmeye gönüller. Duam içinde de bol bol dua ediyorum.

lazım şu: Ya Rabbi, sen şu an beni duyanlardan, gönüllerinde olanlardan, haklarında hayırlı olanları ver. O verdiklerine de onların gönüllerini razı et. Amin. Amin, amin, amin. Evet, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, yani bu kardeşin şu yalan dünyada hala nefes alıp verebiliyorsa, yine buluşacağız radyomuz 7'de. Çünkü bu program hem gündüz hem gece. Günde iki program yapıyorum. Böyle oluyor siz sevince. Tekrar buluşacağımız ana kadar hatırlayalım. Dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım. Hepimize huzurlu anlar diliyorum. Bendeniz, gölgenizden şimdilik.

0: Dokovom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram Eker Yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk Kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
7: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: bir reklam.
1: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
2: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk. Aşkın Yayın Hali Ebru'limiz. Evet, Türkiye'nin alışkanlığı bu güzel program ve radyomuzda yine her zaman olduğu gibi saatlerimizde, kendi saatimizde işte başladık. Hoş geldiniz ve aşk ola.

Aşkın Sesi, bendeniz Venhar Sarıoğlu. Evet, Aşkın yayın hali Ebru'yumuz Radyo 7'mizde başladı. Çok güzel şarkılar var bugün, çok. Öfke. Biraz daha Radyo 7'nin sesini yükseltin eğer müsaitseniz.

dağ ile uğraş, bağ olur. Taş ile uğraşırsın mesela, heykel olur. Tahta ile uğraşırsın işte, ne bileyim, o da yine çok yararlı bir şey olur. Tabak olur, çanak olur, kaşık olur, beşik olur, o olur, bu olur. Bir sürü şey olur değil mi sevgili can bağları? Ateş, o da hiçbir şey olmasa ısıtır. Ama insanla uğraşma. Olsa olsa sana dert olur, tası olur, vebal olur, günah olur. O yüzden insanoğluyla uğraşmayalım efendim. Uğraşmadan ama tabii ki aramızda güzel tutarak.

kırık bir dervişe sormuş. Evet. İnsanlar bana çok haksızlık yaptılar. Onlara ne yapmalıyım diye. Derviş cevap vermiş tabii ki. Yine manidar. Eyvallah de, gün gelir onlar eyvah der. Sana da Allah demek düşer. Çok güzel değil mi? Evet. Eyvallah de, gün gelir onlar eyvah der.

Güzel oldu, şöyle bir tane daha güzel bir türkü hemen dinleyelim efendim. Sevgili Can Bağları, denge çok önemli bir şeydir. Sana ne kadar geliyorlarsa sen de o kadar git. Sana ne kadar konuşuyorlarsa sen de o kadar konuş. Seni ne kadar dahil ediyorlarsa sen de dahil et onları. Tek taraflı olan her şeyin fazlası çok yorar. Yorum yorum yorar.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 48,27, avro 56,04, gram altın 6729, çeyrek altın 11.121 lira. Brent petrol 92 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.167 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
9: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
10: TEB o kadar iyi ki TEB.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
12: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: yıl alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil hangi gümüş suyu?
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Daha dün annemizin kollarında yaşarken
9: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
10: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
11: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
12: Reklam.
13: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

daha böyle sevemem. Evet, insan bir kez sever derler. Bugün şöyle bir söze denk geldim hazırlanırken sevgili Can Bağları. Yanlış anlamak için tetikte bekleyene yok be cancağızım doğruyu anlatamazsın, anlatılmıyor da gerçekten. Tetikte bekliyor çünkü o. Yani çıt demeden çıtırdayan tipler var ya herhalde onlara onlardan bahsediyor efendim. Radyo 7'de devam ediyoruz. Aşkın Yayın Hali Ebru'yu de.

0: at artık
1: romantik imzanı. Özel bir şarkıdır ve birçok kişinin çok sevdiği Nikah Masası'nı büyük bir keyifle dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde sevgili Can Bağları. Şimdi ise Aysel Yakupoğlu'yla şöyle bir devam edelim. Hani şöyle beklenir ya, gelmesi beklenir, gelmeye yaklaştığı anda zaman geçmez, akmaz, bitmez bir türlü. Hadi çık gel dedikleriniz vardır, bekledikleriniz. Onlar için seslendirsin bu güzel eseri. Hadi çık gel ve Aysel Yakupoğlu.

kendimizi üzdüğümüz kadar sevgili Can Bağları. Kim üzüyoruz hiç düşündük mü? Hiç baktık mı yanına, boyutuna? İki borcumuz var biliriz. Şu hayatta biri can borcudur, biri de özür borcu olmalı. Nedir o? Can borcumuz Allah'a. Özür borcumuz ise kendimize olmalı. Çünkü en çok ama en çok bizler ne yapıyoruz sevgili Can Bağları? Evet, en çok ama en çok kendimizi üzüyoruz maalesef.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobil'den Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: Kullanmak için Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Şimdi hemen güzel bir türkü daha şöyle gelsin.

0: bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi?

0: Radyo 7 Haber.
1: Girne açıklarındaki gemi faciasında 3. gün denizde kaybolan 20 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. 550 metre derinlikteki gemi enkazına ulaşmak için Türk donanması devreye girdi. İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu. Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesine yarım saat içinde ondan fazla hava saldırısı düzenlendi. Bir Filistinli hayatını kaybetti. 3'ü çocuk, çok sayıda kişi yaralandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği ve bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı tespit edildi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye alışverişi de başladı. Öğrencilerin temel ihtiyaçlarından oluşan ortalama bir okul çantasını doldurmanın maliyeti bu yıl yaklaşık 2500 liraya ulaşıyor. Geçen yıla göre artış ise %25 seviyesinde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, test sürüşleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenin saatte 250 kilometre hıza ulaştığını açıkladı. Testlerin başarıyla sürdüğünü belirten Uraloğlu, trenin yüksek performans ve konforla hizmete sunulması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Avro bölgesinde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Temmuz ayında %6,4 seviyesinde gerçekleşti. Küresel mal ticaretinin değeri bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %12,5 artarak yaklaşık 13,7 trilyon dolara ulaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarına yönelik avantajlı tecil ve taksitlendirme ile 183,3 milyar liralık borç taksitlendirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Torbalı Ödemiş yolunun 7-12. kilometreleri, Çavdır Söğüt Korkuteli yolunun 5-12. kilometreleri, Sinop Samsun yolunun 49-53. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Cahit Arf, Türkiye'nin en önemli matematikçilerinden biridir. Arf sabiti ve arf halkaları gibi kavramları matematik dünyasına kazandırdı. TÜBİTAK'ın kurucularından olup bilimsel gelişmelere büyük katkı sağladı. Matematiğe adanmış hayatı ve buluşlarıyla dünya çapında tanınan bir bilim insanıdır. Portresi 10 liralık banknotların üzerinde yer almaktadır.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
7: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
8: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
9: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
10: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Expertiz.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
14: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
15: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam.
9: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Yerim dar diyene genişletelim diyeceğiz. Başka diyecek bir şey var mı? Yerim dar diyor. Gidecek yani. Kafaya koymuş. Aklını almış. Çemberi de dar geliyor, onu sıkıştırıyor. Bir şekilde bir yol bulacak ve gidecek biliyorsunuz. Gidecek olan gider. Bize de ardından eyvallah. Hatırladınız mı dervişin söylediğini? Eyvallah demek düşer. Ki sonunda Allah diye.

Çok ama çok haklı bir söz. Evet. Kul hakkı sadece birinin parasını yemek midir? Değildir. Karşımızdaki insanın duygularını sömürmek, psikolojisini alt üst etmek ve hayallerini çalmak, yıkmak, değil mi? Onlar da kanatlarını kırmak, onlar da kul hakkına girmez mi sevgili Can Bağları? Girer değil mi?

sevmek öyle özel uğraşlar, çabalar sonucu olan bir şey değildir. Hani seviyorsan seviyorsundur. Öyle bir baktığınız anda başlar ya da bir araya geldiğinizde, değil mi sevgili Can Bağları? Hani öyle sonradan şöyle yaptım, böyle yaptım, matematiksel herhangi bir tarafı yoktur sevmenin. Ha, emek ister, gayret ister. Ama olmayınca da olmaz be cancağızım. Yani ilk gördün, sevdin, sevdin. Sevmedin, bir daha ne yaparsan yap. Olur mu? Olmuyor değil mi sevgili Can Bağları? Efendim, Sura İskenderli ile devam edelim. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Derinlere iniyorum.

anlayabilir. Bir tek anlayan birileri vardır. Ha, onun yanında ister konuşur ister konuşmayın, tamamen anlatın, kelimelere tam manasıyla dökmeyin, susun ya da o anlar. Evet, beni bir sen anlarsın, o dedikleriniz var ya, işte onlar çok kıymetliler, çok. Hayatınızda bir olmadıklarını bir şöyle bir düşünün, bir check edin. Ay.

0: Dilşan Türk ve Yıldız Tilbe'nin o güzel düetini büyük bir keyifle dinledik. Ve sizler artık mesajlarınızı göndermeye başlayınız sevgili Can Bağları. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden hemen 0507-977-0101'den gönderin gelsin mesajlarınızı. Şimdi reklamlar, reklamlardan sonra o güzel mesajlar burada olacak.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
4: Reklam.
5: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana
6: maksimum. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertiz.
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
11: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
11: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da. Anında

0: Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
4: Bellona. Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
10: Bir reklam.
11: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
12: Reklam.
13: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden ebruliye devam ediyor.
14: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
15: Burası Radyo 7.

Sensiz yaşamaya alışacağım. Alışılmaz da herhalde kabullenilir öyle durumlarda. Olmadığını düşünerekten. Hadi dönelim güzel mesajlarımıza. 0507-977-0101'den. Merhaba, ben Mehmet, kolay gelsin. Şu an Antalya'dan Adana'ya seyahat eden 42TC912 plakalı otobüs kaptanıyım demiş Mesut Bozkurt dayıma. Özellikle sıradaki eseri armağan ediyorum. Selam olsun efendim, hayırlı yolculuklar diliyorum. Bütün kaptan şoförlerimize hayırlı yolculuklar, kazasız, belasız, cezasız inşallah.

0: Eğer ki ağlıyorsam
1: bu yaşlar
0: bizim için. Ve devam edelim efendim güzel mesajlarınıza. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kayseri Develi'den Keziban Sinin, eşim Resul Sinin ve şu anda Şanlıurfa yolundayız. Ve Eseri demiş, eşim için yayınlarsanız çok memnun olurum. Ha, gelsin, hayırlı yolculuklar efendim. Bender Hanım, iyi yayınlar. Ben Selahattin, Manisa'dan bamya topluyorum ama para yapmıyor demiş. Çok sıkıntılı bir durum ya demiş. Bamya mı? Allah Allah. Öyle mi? Yani çok da pahalıdır aslında ya şöyle bir baktığımızda. Altınla yarışır derler çoğu zaman. Allah kolaylık versin, güç kuvvet versin, bereket versin aynı zamanda. Selahattin Bey, Manisa'ya selamlar. Ve bamya toplayan herkese de kolaylıklar dileyelim.

Ve hemen sen diyeden sonra yarim neredesinle devam edelim. Yavuz Bingöl'ün o güzel yorumuyla efendim. İyi yayınlar, Malatya'ya bir selam gönderir misiniz demiş Hüsnü Bey. Tabii ki Hüsnü Bey, dün de göndermiştik, bugün de gönderelim hemen. Ve merhaba, ben Sinan. Sıradaki şarkıyı askerde olan oğlum için istiyorum. İyi ki varsınız demiş. İyi yayınlar sizde efendim. Hayırlı tezkereler diliyorum. Merhabalar Konya'dan Hasan. Sıradaki şarkıyı eşim, oğlum ve kızıma armağan ediyorum demiş. Konya'mıza da çokça selam olsun.

Yansın beni bu. İnsanı güldüren bir şarkı, böyle hafif bir tebessüm oluşuyor mu sizin yüzünüzde de efendim? Hemen devam edelim bu güzel şarkıdan sonra, yine bir başka güzel şarkı tabii ki. Biri biter biri başlar. İzmir Dikili'den selamlar demiş ve güzel aileme gelsin Yusuf Prencuva. Doğru okudum değil mi? Evet. Prencuva. Kolay gelsin bu arada. Kapya biber salçası mı yapılıyor, ne yapılıyor bilemedim ki bir fotoğrafta. Kimse bırakmasın sevdiğini diyen bir kardeşimin notu da var. Onu da yerine ulaştırmış olayım. İzmir'imize, dünyanın gerdanlığına selam.

0: Havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
4: BBVA. Reklam.
5: Garanti BBVA.

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Görüşmede Akkuyu nükleer santrali öne çıkarken Putin, Türkiye'yi ayrıcalıklı ortak olarak nitelendirdi. Alihan Kuruş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade verdi. Kuruş'un firari olarak aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuruş, Şahin'in adına tahsisli araçta yakalanmıştı. Yaptığı provokatif röportajlarla dikkat çekmeye çalışan Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Yurt dışına çıkış yasağı olan Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yargı sistemi hızlanacak, adalet kısa sürede sağlanacak. Adli yılın başlamasıyla birlikte Alo Adalet 135 hattı devreye girdi. Sistem geciken davaların kısa sürede sonuçlandırılmasını hedefliyor. Uygulama 3 şehirde başladı. Sıradaki haber balık sevenleri ilgilendiriyor. 15 Nisan'da başlayan av yasağı dün gece saat 12 itibarıyla sona erdi. Balıkçılar bira bismillah deyip denize açıldı. Denizden bolca palamut çıktı. Palamut kadar olmasa da istavrit ve hamsi de tezgahlardaki yerini aldı.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Portekiz ekibi Porto'nun santraforu milli futbolcu Deniz Gül İstanbul'a geldi. Suudi Arabistan ekibi El Hilal 38 yaşındaki Fransız golcü Benzema ile yollarını ayırdı. A milli kadın voleybol takımımızın 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki macerası sürüyor. Filenin sultanları son 16 turunda Azerbaycan'la karşı karşıya geliyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.229 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.28, euro 56.01. Gram altın 6.788 lira, Brent petrolün varil fiyatı 92,10 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: çok pratik.
1: Eylül ayına girişle birlikte yurt genelindeki hava sıcaklıkları 30 derece ve üzerinde seyretmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesi ve gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışların geniş bir alanda etkili olması bekleniyor. Yarın Ankara 32, İstanbul 30, İzmir 37, Mersin 35, Trabzon 27, Kars 25, Mardin 34 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %72 seviyesinde. Söğütlü Çeşme Rıhtım arası bir etkinlik sebebiyle tüm şeritler trafiğe kapalı, alternatif güzergahların tercih edilmesi öneriliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise şu dakika itibarıyla her iki yönde yoğunluk yaşanıyor.
5: Arvento yol durumu.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacak

0: Biz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Bitir büyükte şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira. İkili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım. Ekspertize Dino bile.
5: Bir reklam.
6: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
7: Reklam.
8: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

öyle. Aslında o ben demiştim. Nasıl acı bir şeydir ya. Ben haklıyım, ben demiştim demek bunlar. Aslında ağır ve acı. Hakikaten. Sevgili Can Bağları. Devam edelim ve mesajlarımızda 0507-977-0101'den gelen mesajlar. Hemen bakıyorum. Evet, selamlar demiş kardeşimiz, ismini yazmamış ama tüm sevdiklerine armağan ediyor. Merhaba Venner abla, ben küçük hayranınız Hüseyin Korkuteli Yeşil Yayla'dan sıradaki eseri sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Hemen gönderelim küçük hayranımıza, estağfurullah. Bizler sizlerin hayranlarıyız biliyorsunuz. Ama sen çekirdekten yetişiyorsun, harika. Süper, selam olsun. Mebrure'yi seviyor musun bu arada? Hemen sana da armağan edeyim. Mersin Tarsus'tan yayın bakıyorum. Oğlum Faruk Talha Yıldız için istiyorum mümkünse demiş. Sıradaki esere hemen gönderelim efendim.

böyle hissetmek ne kötü bir şey. Yani bir işe yaramaz gibi hissetmek. Hakikaten nefes alınmaz ya. Yani öyle düşünenler, öyle hissedenler varsa Rabbim kolaylık versin, ferahlık versin inşallah. Akhisar'dan Mustafa Kındır güzel Türkiye'me, Türkiye'min güzel insanlarına selam olsun demiş. Selam olsun. İtalya'dan Hasan, Çorum'daki sevdiklerime selamlarla armağan ediyorum demiş. Hayırlı yayınlar, şarkılar Denizli, Gerzele, Yıldız Tepe ailesine özellikle gelsin. Resul Dindar.

çok keyifli, çok güzel olmuş bu şarkı. Resul Dindar, Benim Sevdam en yeni şarkısıyla Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizdeydi sevgili can bağları. Ve şimdi bir kitapta şöyle diyordu: düzelmeyecek insanları sürekli iyileştirmeye çalışanlar. Hepimizde vardır bu. Hiç kimse ben yok öyle yapmam falan filan demesin. Yok. Herkeste vardır bu. Evet, düzelmeyecek insanları sürekli iyileştirmeye çalışanlar. Sonu ne biliyor musun cancağızım? Hepimiz için söylüyorum. Sonu biz hasta oluruz. Kendimizi hasta ediyoruz. Evet. Ya durup dururken insanın kendi kendini niye hasta etsin? Niye uğraşsın başka şey için? Tamam, emek verilmesi lazım ama düzelmeyecekse, o çaba, o gayret boşa gidecekse, çöp olacaksa hiç gerek yok bence. Hiç gerek yok.

Teşekkür ediyorum. Mehmet Efe Sönmez'den L3D11'de yatan Aslan Dayı Mustafa Zorlu, Doğukan Acar, Zafer Pehlivanlıoğlu, Fuat Sırakaya, Halit Bayındır, Ra Armağan olsun demiş. Ve ne demiş, bir de söz yazmış, çok uzun ya. Zincir soğuk, zindan yaş, belki üşürüz, hele başım zindandan çıksın, o zaman görüşürüz demiş. Mustafa Zorlu Yozgat'tan Battal Mavi'yle sıradaki eseri eşim Fatma'ya armağan ediyorum demiş. Hemen gönderdim efendim.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Avro bölgesinde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Temmuz ayında %6,4 seviyesinde gerçekleşti. Küresel mal ticaretinin değeri bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %12,5 artarak yaklaşık 13,7 trilyon dolara ulaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarına yönelik avantajlı tecil ve taksitlendirme ile 183,3 milyar liralık borç taksitlendirdi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobil'den Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
7: Anahtar teslim mutluluk.
8: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
7: Anahtar teslim mutluluk. Ekspertise Dynobile.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. En para bankanın güzeli. Reklam.
13: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Aldatma. Aldatan kendini aldatır. Cancağızım, enteresan hayat içerisinde yaşanan duygular. Gülerken kalabalık olur, değil mi? Ama ağlarken

0: Hasret yaz, kader yaz, çile
1: hasret yaz, çile yaz. Allah Allah, güzel şarkılarla devam ediyoruz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Ve dönüyorum hemen yine güzel mesajlarınıza. Yine birçok mesajım var mı?

Maşallah maşallah. İstanbul'dan Kübra. Şarkıyı eşim Seyit, oğullarım Muhammed Can ve Sinan Alim'e gelsin. Onları çok seviyorum demiş. Pekala, hemen gönderelim. Selamlar, iyi yayınlar. Adana'dan Zeynep. Eseri Aslan amcalarım Erdem, Kaplan, Bulut, İsa, üçüncü oğlu Nazar dayı, Zaza Ferhat, Zaza Mesut, Zaza Muhammed, Uğur, Mahsun, Cem, Burak ve babam Mehmet istik için istiyorum demiş özellikle. Pekala, hemen gönderelim.

Hiç faydası yok. Ayrılmalıyız ve yine sona gelmişiz. Evet, bizde de ayrılık vakti. Şu anda ama finali muhteşem bir şarkıyla yapıyorum. Müslüm Gürses'in Dinleyin Gecelerle. Şöyle finalimizi yapmış olalım. Bir iki mesaj okuyabilir miyim bakıyorum. Selamlar Cengiz, İzmir Buca, Begos'ta GNT Tekstil'de mesai yapan arkadaşlar için demiş. Hemen gönderiyorum Müslüm Gürses'i. Merhaba, ben Gülistan, o da eşim için istiyorum demiş. Peki, hemen gönderiyorum efendim. Sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse...

0: tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akün bir numara.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
6: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
7: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
5: Nasıl?
8: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
9: Reklam.

0: Reklam.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
0: getir. Reklam.

İyi akşamlar. Günün bütün telaşını kapının dışında bırakalım, ne dersiniz? Şimdi biraz kendimize gelelim. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hoş geldik hepimiz.

Bakın, gün içinde aklınıza gelmeyen insan bazen tam akşam olunca geliyor, ortalık sessizleşiyor, insanın zihni konuşmaya başlıyor, bir seni düşündüm derken bazen arkasından koca bir hikaye geliyor.

Biri nasılsın diye soruyor ya, bazen gerçekten anlatmak istiyorsun ama iyiyim deyip geçiyorsun. Çünkü herkesin duyduğu başka, insanın içinde yaşadığı bambaşka. O yüzden beni dinleyen güzel insan, sen bugün gerçekten

Sevgili dinleyenler, bir kan anonsumuz var. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acele 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Aranan kan grubunu tekrar ediyorum: 0 RH pozitif. İletişim numarası 0535 324 71 18 0535 324 71 18.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Torbalı Ödemiş yolunun 7-12. kilometreleri, Çavdır Söğüt Korkuteli yolunun 5-12. kilometreleri, Sinop Samsun yolunun 49-53. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: an bizi dinleyenlerden biri belki çayını koymuş, evinde şu anda sabahtan beri ilk kez oturuyor. Kim bilir, biri direksiyon başında, biri hala işinin başında. Herkesin akşamı bambaşka, öyle değil mi? Ama bazı şarkılar hepimizin yerine en güzel şekilde konuşuyor. İşte onlardan bir tanesi. Bu hayatta küskün olmayanlar var mı? Varsa o zaman bu şarkı size değil, küskün olan herkese armağan olsun.
1: Burası Radyo 7.
2: Güllere de küstüm, açmasınlar. Kuşlara da küstüm, uçmasınlar. Selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar.

Bazı geceler uyku gelmiyor öyle değil mi? İnsan tavana bakıp kendi kendine hesap yapıyor. Şunu şöyle yapsaydım, keşke bunu söylemeseydim. Sonra sabah oluyor, hayatta sanki hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor.

Özlemek çok tuhaf şey, öyle değil mi? Yanında değil ama aklında. Görmüyorsun ama her yerde. Bir şarkıda, bir sokakta, bazen bir alışveriş merkezinde çalan bir şarkıda bile karşınıza çıkabiliyor. Demek ki kalp hafızadan biraz daha inatçı.

0: Bazı isimleri insan gerçekten kalbine yazıyor, öyle değil mi? Telefondan silseniz ne olur? Kalpten silmek o kadar kolay değil çünkü. Yollarda olanlar var mı? Hayırlı yolculuklar. Bu şarkıya yer var mı yanınızda? İllaki vardır. Hadi bakalım, yolda olan herkese bu güzel eseri armağan edelim. Keyifli yolculuklar.
1: Burası...

Birini özlemek var, bir de artık hayatından geçmeyeceğini bilmek var. İkisi aynı şey değil, unutmamak lazım. Biri umut bırakıyor, diğeri kabullenmeyi öğretiyor. Ama insan yine de bir süre daha bekliyor işte. O umut var ya, hiçbir zaman bitmesin.

Radyoları başında bizleri dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, kapanış eserimizi belirleme vakti 21.55'e kadar zamanınız var, bilginiz olsun. İki tane adayımız var. Bu iki aday arasında en çok hangi sanatçının ismi bizlere ulaşırsa o sanatçıyla huzurlarınızdan ayrılacağız. Adaylarımızı açıklayalım mı? Evet, biri Nurettin Reçber, diğeri Cevdet Bağca. Hangi sanatçıyla huzurlarınızdan ayrılalım diye sizlere soruyoruz. Sizler de 0507 977 0101 WhatsApp hattımızdan bizlere desteklediğiniz sanatçının ismini yazmanız yeterli olacaktır.

Sevmek biraz da doyamamak galiba. Ne dersiniz sesine, sohbetinde, yanında oluşunuza? İnsan sevdiğine doyduğunu sanıyor, sonra bir bakıyor yine özlemiş. Kalbin hesabı bambaşka, öyle değil mi? Evet, Hatice'ye kulak verelim. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlerle.

Gece çalışanlara ayrı bir selam gönderelim. Sabahçı kahvesini gerçekten sabaha karşı içenlere, hastanede, güvenlikte, fabrikada, yolda, işinin başında olanlara. Siz çalışırken birileri uyuyor olabilir ama yalnız değilsiniz. Bizler buradayız, buralardayız. Evet, saat 21.55'e kadar vaktiniz var. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar, hoş geldiniz. Hayırdır diyeceksiniz. Evet, kapanış sanatçımızı belirliyoruz. İki adayımız var. Biri Nurettin Reçber, diğeri Cevdet Bağca. Hangisiyle huzurlarınızdan ayrılalım diye sizlere soruyoruz. Sizler de WhatsApp üzerinden bizlere desteklediğiniz sanatçının ismini yazmanız yeterli olacaktır. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız.

Yıllar geçerken affetmiyor, dikkat edin ama bir şeyi de öğretiyor. Dün canınızı yakan şey bugün aynı yerden ne yazık ki yakmıyor. İnsan değişiyor. Belki farkına varmadan, belki zorlanarak ama inanın değişiyor.

Bazen aramızda dağlar varmış gibi geliyor, mesafe değil sadece. Gurur, kırgınlık, suskunluk. Bir adım atsanız belki çözülecek ama kimse o ilk adımı atmak istemiyor. Hayatta bazen iki insanın arasında böyle sessizce duruyor.

Birçoğunuz belki de bu şarkıya içtenlikle eşlik ettiniz. Doğru diyenler parmak kaldırsın. Evet, görüyorum. Parmak kaldırmayanlar ama yüzünde tebessüm oluşanları da gördüm. Güzel bir Sezen Aksu yorumu bizlerle birlikte. Tüm sağlık çalışanlarına, 112 çalışanlarına armağan edelim bu güzel eseri.

Evet, kapanış sanatçımızı da belirledik. Bu akşam nerede olursanız olun, kendinize biraz iyi davranın. Her şeyi bugün çözmek zorunda değilsiniz. Beni dinleyen herkese, evinde sessizce eşlik edenlere, yollarda olanlara, çalışanlara çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben Deniz Murat Çetin. Güzel bir gece sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın yine Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de tekrardan buluşalım. Hoşça kalın.

Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yine yepyeni bir program başlıyor. Programımızın başlamasını iple çekenler, sabırsızlananlar şu an radyosunun başında ben burada. Düne göre biraz daha iyiyim değil mi? Saatler 22 olunca kavuşuyoruz, buluşuyoruz Allah'ın izniyle. Bir de günlerden salı, onu da hatırlatalım. Salı demek istek gecesi demek. Şarkıları, sanatçıları siz seçeceksiniz. Gece boyunca ben çalacağım.

Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

insan ilişkilerindeki en büyük sorun bence bu. Nereye kadar ısrar edeceğiz? Nereye kadar o işi takip edeceğiz? Nereye kadar sevgimizden vazgeçmeyeceğiz? Nereden sonra artık zorbalık haline gelir ya da kendimizden vermeye başlarız? Kendi karakterimizden. İşte bunu tutturmak pek kolay olmuyor. İnsan özellikle çok sevdiğinde ya da bir şeyi çok istediğinde. İlk mesajımızı okuyalım. Ankara'dan bizi dinliyor Aysel Özer. Sesi gülen adam Kaan kardeşim, yayınlar diliyorum. Seçeceğin bir Ferhat Göçer şarkısını size ve sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Açılışı sizle yaptık.

0: biraz fazla.
1: İnsanız, garibiz. Bazen bizi kıran, üzen, bize zarar veren insanlarla farklı bir bağ oluşturuyoruz. Yine çareyi, mutluluğu onlarda arıyoruz. Çünkü her ne kadar bize zarar verirlerse versinler, onları tanıyoruz. Tanıdık olana yeniden yanaşıyoruz, farkında mısınız? Yabancı olandan biraz çekiniyoruz. Belki onlara yanaşsak hayatımızda yeni bir sayfa açacağız, ama ona çok gönüllü olmuyoruz çoğu zaman. Konya Kadın Hanı'ndan Şeyda, eşim Ebu Bekir'le dinliyorum sizi. Bizim için güzel bir şarkı çalar mısınız? Kavuşanlara ve bunun kıymetini bilenlere gelsin diyor. Memnuniyetle bu çiftimize armağan edelim, aynı zamanda Konya'ya. Dediğim gibi günlerden salı gece boyunca sizin istekleriniz burada olacak. Hayır.

bizim için değerli olan insanlarda bizim de bir değerimiz, özelliğimiz olsun istiyoruz değil mi? Hani benim için yap. Bir başkası için yapmazsın belki ama benim için de mi yapmazsın? Kırklareli Pınarhisar'dan Gülcan. Sıradaki parça sevip de kavuşamayanlara gelsin demiş. Sizin için de çalacağız. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Mersin'den Maraş'a yolculuk ediyoruz. Yolda sizi dinliyoruz. Ailemiz için güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyoruz diyor. Memnuniyetle sizin için de çalalım. Bu gecenin çok istenen şarkılarından biriyle Hiray Zerdüş'le devam ediyoruz programımıza. Yargı

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de, bilmeyenler için hatırlatalım. Salı geceleri Kaan'la Geceye Ses Ver'de Radyo 7'nin direksiyonu sizde. Yani şarkıları, sanatçıları siz seçiyorsunuz. Tüm dinleyenlerimiz tabii ki mesaj gönderebilir ama zaman zaman hatırlatıyorum. Bizi yeni dinlemeye başlayanlar ya da daha önce bizimle iletişim kurmayanlar, özellikle sizlerden de mesaj bekliyoruz. Hatay Hassa'dan Hayriye, serin bir gecede balkonumda dinliyorum sizi. 19. evlilik yıl dönümümüz. Sizden yıldız silmeden bir şarkı çalmanızı istiyorum. Eşim de şu an yanımda. Selamların en güzeliyle selamlıyorum demiş. Teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Bu gece çok fazla yıldız silme istenmiş. Kütahya'dan Kevser de yıldız silmeden bir şarkı dinlemek istiyor. Tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyor. Ceylin yazıyor, sıradaki şarkıya talip olduğunu söylüyor. Sıradaki şarkı bana da gelsin diyor. Memnuniyetle. Yıldız Silme dinlemek isteyen, Yıldız Til bebekleyen tüm Radyo 7 dinleyicilerine bu şarkıyı seçtim.

Hoş vatandaş diyoruz. Bu gece dükkan sizin. Seç beğen dinle. Bakalım sizin seçimleriniz neler? Ankara'dan Meral, ilk kez yazıyorum size. İbrahim Erkal'dan bir parça seçmenizi istiyorum. Canım, eşim Ali'ye ve çocuklarıma armağan ediyorum demiş. Memnun olduk tanıştığımıza. Bundan sonra da lütfen mesajlarınızı göndermeye devam edin. Hayırlı yayınlar, hayırlı geceler Kaan abi. Canım anneme Serdar Ortaç'tan bir şarkı çalar mısınız diyor. Seydişehir'den Gamze. Programın hemen başında dinlettik. Umarım denk gelmişsinizdir.

çok sevdiğimiz sözü bu şarkının ardından bir kez daha tekrarlayalım. Bu dünyada sana ait hiçbir şey yokken neyi kaybetmekten korkuyorsun? Bize kalmayacak olan bir dünya için bize kalacak bir yükle gidiyoruz başka bir aleme. O yük tamamen bizim kararlarımızla, seçimlerimizle ilgili. Güzel bir yük de olabilir, kötü bir yük de olabilir. Tamam Bekir, eşim, çocuklarım, Orhan Genç demiş. Memnuniyetle çalarız, hiç merak etmeyin, hatta dinliyorsunuz. Trabzon'dan Alparslan, sizleri seviyoruz. İkramı armağan ediyorum, Allah'a emanet olun diyor. Teşekkür ederim. Gelir mi? En güzelleri gelir hem de, hiç merak etmeyin. Konya Ilgın'dan Nazlı ise sıradaki şarkıyı Mustafa'ya armağan ediyorum diyor. Nazlı ve Mustafa için ve Konya için de çalıyoruz bu harika şarkıyı.

Hani demiş ya, bir de kendini benim gözümle gör diye. Seven için dünyanın en güzel, en yakışıklı insanı olabilirsiniz. Kim ne derse desin. Malatya Daren Deden, Hüsnü'nün mesajı bizim için Kamuran Akkor'dan bir şarkı çalar mısınız demiş. Çalmaz mıyız? Kocaeli İzmit'ten dinliyor Ebru. Eşi Mustafa'ya armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Sakarya Adapazarı'ndan Aynur, eşi Hayrettin, kızı Pelin, damadı Semi ve torunları Aras ve Doruk'a armağan ediyor çalacağımız duluklar diliyoruz. Tokat Erbağ'dan Deniz, eşimle gece vardiyasında dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı ona ve kendime armağan ediyoruz.

Hayat yolculuğumuzda öyle değersiz insanlar çıkar ki karşımıza, kendi değersizliklerini bizim üzerimizden tedavi etmeye çalışırlar. Yani bizi değersizleştirmeye çalışırlar. Buradan nemalanıp kendi egolarını beslerler. Kendi içinde debelendikleri o çukurda mutsuzluklarıyla baş başa kalırlar çoğu zaman. Sabır da iyi niyette bir yere kadar, öyle değil mi? Konya'dan yazıyor Hatice. Eşime Ahmet Kaya'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Aynı zamanda çocuklarıma da armağan olsun diyor. Memnuniyetle sizin içinde çalacağız. Eşimin adı Tevfik demiş. Tevfik Bey, eşinizden geliyor bu şarkı size. Umarım beğenirsiniz. 16. yılımızın şerefine bir şarkı istiyoruz. Kocaeli Gebze'den Pınar. Çok güzel parçalar çalıyorsunuz. Eşim Serdal'a armağan ediyorum, onu çok seviyorum demiş. Aynı zamanda bu şarkıyı Pınar ve Yılmaz mutlu yıllara.

aklın başa hiç gelmemesinden daha iyidir sonradan gelmesi, değil mi? Zararın neresinden dönersen kârdır. Hani son pişmanlık fayda etmez derler ya. Tek bir noktaya gelmeyelim, öyle değil mi? Dinleyicimiz Abdurrazan kalem siyah benim kaderimi. Can kardeşim Ersan Aykan'a armağan ediyorum abi. İnşallah okursun, senin iyi bir dinleyicinim. Seni çok seviyorum demiş. Ben de seni çok seviyorum kardeşim. Memnun oldum tanıştığıma. Babam Şenol Çankaya için güzel gözlü babam. Ne güzel ifade etmiş kardeşimiz. Hep annelere böyle şeyler söylenir de babalara söylenince dikkatimi çekti. Güzel gözlü babam Şenol Çankaya'ya armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı diyor. Teşekkür ediyoruz. Babanıza Allah sağlıklı uzun ömürler versin, Allah bağışlasın. Bu şarkı da bizden size armağan olsun. Ya.

Gaziantep'ten Mehmet'in mesajıyla devam edelim. İyi geceler. Manuş Baba'dan seçtiğiniz bir şarkıyı eşim Hatice, çocuklarım Serap, Suat, Selin ve Serhat'a armağan ediyorum. Hep S'den gitmişsiniz, ne güzel. Size mutluluklar diliyoruz. Sağ olun, var olun. Hatice ablam için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor Nagihan. Bu şarkı size gelsin. Arada

Belki, belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derin. Vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte.

Biriden Soner, bizim için de güzel bir şarkı gelir mi diyor Gaziantep'ten Mehmet, canımdan çok sevdiğim eşime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Malatya Narla arasında tren kullanan iki makinist arkadaşız. Bülent Gözü Küçük ve Hakan Borlu, sıradaki parçayı sadece ikimize armağan eder misiniz, etmez miyiz? Kaptanlarımızı selamlayalım, makinist arkadaşlarımızı, kolay gelsin. Seyir halinde artık her kim varsa yolcularına ve kaptanlarına selam olsun.

Müslüm Gürses ve Harika Avcı düeti radyolarınızdayım. Bakalım sıradaki mesajımız nereden geliyor? Nevşehir'deyiz. Yaşar Olgun Sezen Aksu'dan bir şarkı Özdemir'e armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Bir başka dinleyicimiz Kırıkkale'den yazıyor. Fatih, bir tanecik sevgilim Kübra'ya armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi de söyler misin abi diyor. Memnuniyetle söylerim. Yozgat'tan selamlar diyor Fatma. Sizin için de güzel. Ayarka, babama armağan ediyorum diyor. Ne güzel, genç bir kardeşimiz babasını mutlu etmek istiyor. Allah bağışlasın, sizin için de çalalım. Karlar şehrinden Kars'tan selamlar. Ali Can Polat ve Doğan Can Polat için bir şarkı istiyorum. Yeni, teşekkür ediyoruz. Lütfen bundan sonra da dinlemeye ve dinletmeye, çevrenize, sevdiklerinize programımızı ve radyomuzu tavsiye etmeye devam edin. Sezen Aksu geliyor.

İstanbul Kumburgaz'dan Mümtaz'ın mesajıyla devam edelim. İki gecedir sizi dinliyoruz. Biricik eşime ve oğluma Selami Şahin'den Tanımam Senden Başka şarkısını armağan ediyorum demiş. Memnuniyetle sizin için çalacağız. Memnun oldum tanıştığıma. Aramıza hoş geldiniz. Bizi dinlemeye ve dinletmeye devam edin, olur mu? Ankara'dan Sinan, çok sevdiğim eşim Merve Erkaya için istiyorum sıradaki şarkıyı. Denizli'den Dilaver 412 vardiyasında çalışmaktayız. Müslüm Gürses'ten bir şarkı az önce dinlettik. Bu harika şarkıyı size ve arkadaşlarınıza armağan edelim.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece'ye ses ver, bir salı gecesinde istek gecesinde devam ediyor yayınına. Çorum'dan Funda'nın mesajını okuyalım. Sıradaki şarkıyı sizi her gün evine misafir eden aileme armağan ediyorum diyor. Bu gece çok sayıda Zara isteği de vardı. Onları bu şarkıda birleştirmiş olalım. Bursa'dan Ramazan Aydın, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki parçayı kendime, can arkadaşım Ergün Korkmaz'a armağan ediyorum demiş. Kaan Bey, ben Esma, güzel bir akşamdan kucak dolusu sevgiler. Kalbimin orta yerini tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Ferhat Göçer'den istemiş ama bu gece Ferhat Göçer'den bir şarkı çaldık. Onu da size armağan etmiş olalım. Muğla Ortaca'dan Nursel Can'dan kolay gelsin. İyi akşamlar, sizden Kıbrıs'ta görev yapan asker abime bir şarkı istiyorum demiş. Allah kavuştursun diyelim. Nuran yazmış, o da Ebru Gündeş'ten bir şarkı istemiş. Bugün çalmadık. Ethem, senin için de çalıyoruz sıradaki şarkıyı. Madem öyle, gelin şimdi Zara'nın bu harika yolumuna kulak verelim.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver devam ediyor. Çok sayıda mesaj var tabii, haklı olarak sitem de ediyorsunuz ama malum programımızın süresi 2 saat ve çalacağımız şarkı, okuyabileceğimiz mesaj sayısı belli. Lütfen bize kızmayın, olur mu? Kaan Bey, öncelikle geçmiş olsun, Rabbim sağlık sıhhat versin size, dualarımız sizinle demiş Nail'e. Çok teşekkür ediyorum beni de unutmadığın için. Ferdi Tayfur'dan Sabahçı Kahvesi eserini radyo dinleyen tüm dostlara armağan ediyorum, sizlere kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum beni de düşünüp hal hatır sorup benim için dua ettiğinden dolayı. Bunlar bizim için çok önemli, onur duyacağımız şeyler. Adana'dan Abdülkadir, sözlerinizi severek dinliyorum, 24.08 mesaisine gidiyorum ya da sizleri severek dinliyorum olabilir. Sizden sıradaki şarkıyı sevdiklerime armağan etmenizi rica ediyorum, selamlıyorum demiş. Kolay gelsin, tam iş çıkış, işe giriş saati değil mi? 23.07 ya da 24.08 vardiyaları şu dakikalarda başlıyor. Tüm emekçi kardeşlerimize ve yolda dinleyenlere selamlar gönderelim. Sev-

En zoru da bu. Sevgilim. Siz bütün gün onu düşünüyorsunuz gündüz gece. Bak, oysa sizi acaba ayda bir hatırlıyor mu değil mi? En güzeli de ne biliyor musunuz? Sizi hatırlayan insanların birden size mesaj yollaması. İzmir Kemal Paşa'dan Rukiye bu eseri istiyor. Tüm dinleyenler

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Gaziantep'ten bize yazan dinleyicimiz Mahir'in eşinin adı da Mihriban'mış. Ve Mihriban ciddi bir hastalıkla mücadele ediyor. Allah kolaylık versin, Allah şifa versin. Derler ki, bin derdin vardır, sağlığını kaybedersin, artık bir derdin vardır. Ne kadar da doğru bir laf değil mi? Sağlık olmadıktan sonra hiçbir şeyin kıymeti yok. Ve sağlığımızı kaybettiğimizde aslında dünyadaki en önemli konunun sağlık olduğunu anlıyoruz. Anca onu kaybettiğimizde.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası ve sizden gelen mesajlarla vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Medine programımızı severek dinliyormuş. Çalacağınız şarkıyı tüm dinleyenlerinize armağan ediyorum. Sevgiler, saygılar diyor. Sevgiler, saygılar bizden. İstanbul'dan merhaba, iyi yayınlar. Ben Nursen. Selcan Okumuş'a armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı diyor. Şanlıurfa'dan yazıyor Ahmet. En güzel şarkıları bize çalar mısınız? Memnuniyetle çalarız hem de, hiç merak etmeyin. Antalya'dan Bahri, hayatımın, ömrümün kaynağı, biricik sultanım, gülüm, Serap için istiyorum sıradaki şarkıyı demiş. Allah mutluluğunuzu daim kılsın. Hatice Şanlıurfa'dan yazıyor. Pazar günü gireceğim sınav için kaç aydır ihmal ettiğim eşime ve kızlarıma bir şarkı istiyorum. Ne kadar ince bir mesaj. Allah kolaylık versin, Allah zihin açıklığı versin. Size ve ailenize armağan ediyoruz.

Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

İsteklerinizle devam edelim vakit kaybetmeden. Bakalım bakalım. Kahramanmaraş'ta sizi dinleyen Cem Bulut'a armağan ediyorum. Uzun bir mesaj, şöyle kısaca okumak istiyorum. Manuş Baba'dan bir şarkı istemişsiniz. O şarkıyı bu gece çaldık. Umarım Cem de dinlemiştir. Selamlarınızı da böylelikle iletmiş olduk. Yozgat'tan Battal Mavili sıradaki eseri eşim Fatma'ya armağan ediyorum diyor. Sezen Aksu'dan bir şarkı istenmiş. Oğuzhan Bıyıklı istiyor bu gece. Çaldık Sezen Aksu'dan güzel bir şarkı. Ankara Kahraman Kazan'dan İlhan yazıyor. Onun için de çalmış olalım. İstanbul'dan Betül, Manisa merkezde askerlik yapan eşim Samet'e armağan ediyorum diyor. Bu akşam için...

Budapeşte Tuna Nehri'nin kenarından sessiz sade bir akşam diliyorum diyor Ramazan Ulupınar. Sizin için de çalacağız ve yurt dışında bizi dinleyen tüm dinleyenlerimiz için de. Sıradaki parçayı Düğün Bahçem ekibine armağan ediyorum diyor Betül Çakır mesajında, teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Kütahya'dan Mehmet yazıyor, sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim karım Betül'e armağan etmek istiyorum. Sizleri severek dinliyoruz, iyi programlar demiş, teşekkürler. İzmir'den yazıyor Şadiye, 72 yaşındayım. Torunlarıma bir şarkı çalmanızı rica ediyorum, sizi çok seviyoruz demiş. Maşallah diyelim, Allah sağlıklı, uzun ömürler versin torunlarınızla birlikte size.

saatlerimiz 23.55'i gösteriyor. Bu da demek oluyor ki bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün de maalesef pek çok mesajı okuyamadık. Pek çok şarkıyı çalamadık. Malum süre

Söylersen söyle, aşkımız gitmez böyle. Artık sevmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim.

0: Söylersen söyle, aşkımız gitmez böyle. Artık sevmeyeceğim.
1: Sevgili dostlar, şükür kavuşturana, beraberiz yine. Çok şükür Rabbime, rızkımı ne güzel bir işten vermiş, ne kadar şükretsem az. Çünkü hasta da olsam, dertli de olsam, yalnız da olsam, benim için programa girmek mevzuyu çözüyor bende. Bir de şu telefonun sesini açık unutmasaydım. Bir anda benim için böyleyse, inşallah siz değerli dinleyicilerimiz için de öyledir diye düşünmek istiyorum. Sizin için de huzur kaynağıdır. Sizin için de dertlerinizi veya kafanızı bozan her neyse onu bir kenara koymanızı sağlıyordur program. İnşallah. Pekala. Allah'ım sadrımı genişletsin, İşimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün. Anlatacaklarım, söyleyeceklerim var. Anlaşılsın. Yeter mi? Yok, tesir etsin. Biliyorsunuz kendim bildim bileli hem sahneye hem radyo programı Hazreti Musa Aleyhisselam'ın duasıyla başlıyorum. Herkese yüreğimle merhaba. Talha Bora Öge, namı diğer gölge benim.

Türk sanat müziğini çok severim ve en güzel örneklerinden birini şimdi dinleterek yayına devam etmek istiyorum. Sizler kimlerlesiniz, neredesiniz, yurt içi, yurt dışı, iş yeri, okul, huzur, bereket, sağlık, sıhhat sizinle olsun. Ama eğer mümkünse arabanızda, evinizde, iş yerinizde radyonuzun sesini açın, bu programı kısık sesle dinlemeyin. Bak, bak. Allah Allah. Ayrılık ateşten bir ok. Efsane bir şarkıdır. Efendim, duyanlar duymayanlara söylesin. Bir parça huzur için herkes gölgelensin.

Ya sevmek istedim, güven bırakmadılar. Sevilmek istedim, heves bırakmadılar.

0: İnsanın şu hayatta neye sahip olduğu aslında önemli ama ondan daha önemlisi var. Diyelim ki bir insan bıçak sahibi. Önemli olan o bıçakla ne yaptığı. Bu birçok konuda böyle. Allah'ın sana verdiği yetenekle, sana verdiği imkanla, makamla sen ne yapıyorsun? Öyle ya, cerrahın elinde de bıçak var, katilin elinde de.
1: Gölge sizlerle.

Radyo 7'de gündüz 14 gece 24 günde iki programla buradayım. İçim yanar, Gölge ben. Yanar. Şimdi bizim usta bu kez çırak kendi gelmeden çırağını yanına çağırır. Gel der, çek şu tabureyi, dertleşelim biraz. Yanım yanar, yanar, yanar, yanar, yanar. Çeker tabureyi, sohbete başlarlar. Bir bakar ki usta, çırak sürekli şundan dert yanıyor. O nankörlük yapmış biri. Yok, biri sırtından vurmuş. O insanlarla çok meşgul. Kendisine zarar veren, hakkını yiyen vesaire. Dur der, dur. Anlatmaya devam etme. Der ki, senin içindeki şu yarım kalan tipler var ya bu anlattığın. Bunları bitir evlat. Bunları bitir. Nasıl yani der usta, nasıl bitireceğim? Ne düşün ne de sorulduğunda dert diye anlat. Peki der usta, ben ne yapacağım? Evlat, nankörle vefasızın yası tutulmaz.

Hani az evvel usta dedi ya, şu içindeki saçma sapan tipleri bitir, düşünme, bırak, hak ettikleri yerde kalsın. Bu bana bir şeyi hatırlattı. Hakikaten sevgili dostum, hayatta artık okulda mı karşılaşırsın, iş yerinde mi, karşılaştığın bazıları vardır. Senin böyle var ya, nasıl söyleyeyim, iliğini kurutur, tüketir. Ve sen değişeceklerini umarak bazılarına yaptıkları haksızlıklara rağmen sabredersin. Fakat bazıları değişmez. Hiç bekleme. Şimdi diyorsun ki niye? Yılanları hatırla. Yılanlar derisini değiştirir, huyunu değil.

sıradaki eser Kader Diyemezsin Sen Kendin Ettin diyor. Şimdi sevgili dostum, burada tabii söylenmek istenen şey farklı, kötü niyetle yazılmamış. Ama her şey kadere dahildir. Fakat şu söylediği kısım doğru. İnsan ne yapıyorsa kendi yapıyor. Ne demek istiyorum? Ayetle sabit. Allah diyor ki, başınıza gelenler kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Ah, bak şimdi. Ve ben normalde şiir okuyacaktım, fakat kader deyince benim aklıma hemen ne geliyor? Ölüm. Ölüm gelince aklıma ne geliyor? Namaz. Şimdi bak, inanmayana ne diyeyim ki? Allah yardım etsin, hidayet ersin. Şimdi söyleyeceğim şey inanıyorum diyene. İnanıyorum diyor musun? Elhamdülillah Müslümanım diyor musun? Eğer namaz kılmıyorsan, dünyanın birçok meselesine vakit bulurken bir türlü kendi kendine namaza vakit bulamıyorsan, yani aslında namazı hak ettiğince önemsemiyorsan, şunu hatırla ya, Radyo 7'de Talha Bora Öge diye bir kardeşimiz vardı. Bir gün dedi ki, senin felaketin şeytanın felaketinden beter. Niye? Yahu şeytan Hazreti Adem'e secde etmeyi reddetti. Sen alemlerin Rabbi olan Allah'a secde etmeyi reddediyorsun. Bunu bir düşün.

Otelde unlu mamuller bölümündeyim demiş Veysel Timuçin. Antalya'daymış. Eyvallah. Başka? Kimler var bakalım, mesleğini yazanlara okuyayım. Emekli çalışan Durmuş Bey. Hem emekli hem çalışıyor, o da güzel. Evet sevgili dostlar, Tarsus bir alüminyum firmasında Hüseyin Çatık iyi yayınlar dilemiş. Diyor ki Songül Akan, siz benim mesai arkadaşımsınız, son ütücüyüm diyor. Bursa'dan Songül, selam olsun hepinize.

Ya zaten çok uzun değil bu dünya hayatı. Hemen hemen de hepimizin de imkanları öyle ya da böyle bir. Birinin biraz daha fazla, birinin biraz daha az ama. Ha, bu dünyanın içinde beraber yaşayıp gidecektik ama yok. Birileri kurcaladı, bozdu, hırslandı, zarar verdi. İnsan insana neler etmedik, değil mi sevgili dostlar? Ah insan diyorum ya zaman zaman programda, ah insan. İnsanın insana ettiğini düşününce şey geliyor aklıma. Şimdi hani kibrit, bir tane kibrit çöpü koca bir ormanı kül ediyor ya. Değil mi? Ağaçtan çıktı da o kibrit. Ne yaptı? Ormanı kül etti. İnsanın insana yaptıkları işte aynen bunun gibi. Yalan.

0: fark etme.
1: Gölgesizlerle programındasınız. Devam ediyoruz. İlle birilerine söylemen gerekmiyor. Belki kendine, daha doğrusu daha önemli kendine söylemen. Ya aynaya bak ya da gönül aynana bak ve de ki, ben üzgün olabilirim, yorgun olabilirim, insanlar beni bitkin görebilirler, kırgın görebilirler, ama Allah'ın izniyle hiç pes etmiş görmeyecekler.
2: Talha Bora Öge, namı diğer gölge.

çıkmaya cesaretim yok. Her halin yolumdan döndürür beni şöyle bir bakmaya. Cesaretim yok, rüzgarım yok, her halin

Herkes Allah'ın taksim ettiği rızkı yer. Bak ne yaparsa yapsın. Sadece bunu helal yoldan mı, haram yoldan mı? İradesiyle bunu seçer. Verilen o cüz'i iradeyle. Bu nedenle biri bir başkasının rızkına aslında engel olamaz. Hani

meşhur bir sorudur ya, biri böyle hırslanıp da bir başkasının ekmeğine mani olmaya çalıştığında sen ne yaptığını zannediyorsun? Onun rızkından azaltabileceğini, kendininkini artırabileceğini mi zannediyorsun? Öyle bir şey yok. Ama işte bunu sadece maddi olarak anlamamak lazım. Huzur da böyle. Yani bir başkasının huzuru senin rızkından mı azaltıyor ki yüreğin hasetle dolu?

0: isterdim yol.
1: Hepimiz kusurluyuz. Hepimizin hataları, eksikleri var. Sonuçta insanız. Hata yapanların içinde bir kısmı hata da diretir, pişmanlık göstermez. Onu kul da sevmez, Allah da sevmez. Fakat hepimiz hatalıyız, kusurluyuz dedim ya. Hatalı olanların bir bölümü vardır ki hatasının farkındadır ve telafi etmek ister. Bunun için gayret gösterir. İşte bu noktada da karşı tarafın iki tavrı vardır. Ya bu gayreti önemser, özrü kabul eder, kazanmayı seçer. Ya da hatasını telafi etmeye çalışan birine geçmişteki hatalarını hatırlatır. İşi yokuşa sürer. Bunu biraz şuna benzetiyorum. Birini düşün, düşmüş abi, yerden kalkmaya çalışıyor, bekliyor ki yanındaki el uzatsın, ama o yanındaki tekme vuruyor.

İsmail Çolak. Evet, Facebook sayfama gelen mesajlara bakıyorum. Adınızı, mesleğinizi yazın dedim. Demiş ki Kayseri Meslek Servis İşletmesi. Çok seviliyorsunuz demiş, teşekkür ederim. Şöyle mesleğini yazanlar. Elif, selam olsun Ankara'ya. Çorum'dan çeyiz atölyemizde kızım ve ben sizleri dinliyoruz. Çorum Belediyesi'nde şu anda sizi dinlemekte olan damadım Ali'ye armağan eder misiniz demiş sıradaki şarkıyı. Necla Demirel.

İnsanlar zaman zaman birbirini anlamaz. Şimdi siz diyorsunuz ki ne zaman zamanı? Peki neden? Biz yine de bazılar için konuşalım. İşine gelmediği için. İnsanların bazıları da kıymet bilmez. Peki neden? Vermeden hep alarak yaşadıkları için. İnsanların bazıları sevmekten korkar. Evet, böylesine muhteşem, böylesine Allah'ın en büyük lütuflarından biri sevmek, korkar. Sahip olmaya çalışıp ait olamadıkları için. İnsanların bazıları saygısızdırlar. Maalesef sevgisiz büyütüldükleri için. Evet, bazı insanlar insan gibi davranmazlar. Çünkü emaneti taşımak her yiğidin harcı değildir.

Bizi şu an dinleyen belki bedenen belki ruhen kendini yorgun hissedenlere şu güzel eser armağan edelim. Ve hemen Facebook sayfamıza şu 30 saniyede yeni bir bakalım. Yeni gelen mesajlara. Samsun'dan Eyüp Usta mobilya boyacısıymış. Hataylı döşemeci Mithat Bey mesaj atmış. Ali Sancak o da döşemeciymiş. Belki aynı yerdeler, bilemiyorum. Selam olsun hepinize. Ankara'dan Yunus Büyükşehir Belediyesi'ndeymiş. Eyvallah.

Diyar diyar gezdim gurbet elleri, senin gibisini görmedim gülüm. Bu gözler gördü ne güzelleri, hiçbirine gönül vermedim gülüm. Buralarda sensiz bir serseriyim, yokluğunda sanki yangın yeriyim. Seninle huzurlu mutlu biriyim, sensiz mutluluğa eremedim gülüm. Senden önce asla mutlu değildim, dik duruşumla sana eğildim. Sana sadık kaldım, bir seni bildim, başka da gönüle girmedim be gülüm. Sana feda ettim gençlik çağımı, senin için yıktım be gurur dağımı. Yalnız sana açtım ben şu gönül bağımı, ben başkasına hiç gül dermedim be gülüm.

0: sev beni.
1: Ya bir yerde yeter. Sosyal medyada bir yerde şöyle bir şey okudum, buna bir çift lafım var.
0: Yeter ki sen sev beni.
1: Demiş ki, ya demiş, iyi birisi olmak insanın kendisinden başka herkesin işine yarıyor demiş. Bunu yazan kimdir, amacı nedir bilmem. Ama bizde mevzu çok net olarak şudur. Sen bir iyilik yaptığında, yaptığın iyilikten bir yarar için yapıyorsan, buna iyilik denmez. Bu olsa olsa çıkar ilişkisi olur. Bizde iyilik yapanın tek bir gayesi vardır. Allah rızası. Hatta mümkün mertebe hiç kimsenin bilmemesidir asıl olan.

İyilik ve kötülük deyince, az evvel iyilikten dem vurunca şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kişisel hissiyatım şu: İnsanlar bana kötülük yapmazlarsa yeterince iyilik yapmış olurlar. Vallahi ya, geldiğim nokta bu sevgili kardeşim. Yoksa kimseden artık bir beklentim yok.

Çok içime sinen bir programın daha sonuna geldik. Böyledir, başlayan her şey mutlak biter. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız. Malum bu program günde iki kere. Gündüz 14, gece 24. Bana ulaşmak istersen sosyal medyada Talha Bora Öge yazman yeterli. Peki bugünün kapanış duası hem Gazze Filistinli kardeşlerimiz için olsun, hem de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz için, Müslüman kardeşlerimiz için. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Zalime daha fazla fırsat vermesin. Bu zulmü destekleyenlere de Mevlam hak ettiklerini versin. Tekrar buluşacağımız ana kadar unutma. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz, gölgenizden şimdilik

Belki, belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte.